0: Batman İli için sabah ezanı vakti.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber.

0: Halkı hakka çağıran radyo. Aksa FM 99.1.
1: Binlerce salat ve binlerce selam üzerine olsun ya Resulallah.

kaliteli bir yayın için biz de sizi dinliyoruz. Her türlü görüş ve önerileriniz için irtibat telefonlarımız 0488 215 59 59 ve 0552 754 71 72. www.aksafm.com.tr. Aksa FM, sizin sesiniz, sizin radyonuz.

Kulağınıza hoş gelecek seda, gönlünüze huzur verecek bir radyo kanalı mı arıyorsunuz? O zaman doğru frekanstasınız. 99.1 Aksa FM.

gülüşün ile toprağa çakılsın bedenin. Bir daha o yerden kalkmamacasın. Önce bir damla kanın düşsün toprağa, akacak temiz kanların habercisi olsun. Ve ardından ılık bir titremeyle bütün damarların boşalsın yağmur yerine. Ki daha güzel güller yeşersin o topraktan, daha güzel canlar benden bu yola kurban. Ağıtlar yakılmasın ardından, bilinsin yürekleri işlensin. Yalnız Allah için yaşansın ve ölüm de yalnız.

kaliteli bir yayın için biz de sizi dinliyoruz. Her türlü görüş ve önerileriniz için irtibat telefonlarımız 0488 215 59 59 ve 0552 754 71 72. www.aksafm.com.tr. Aksa FM, sizin sesiniz, sizin radyonuz.

0: Öz Polatlar Petrol, Akaryakıt ve LPG istasyonunun sponsorluğuyla Hatmi Şerif başlıyor.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz başlıyor. ...29. cüz.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Kur'an-ı Kerim hatminin 29. cüzünü dinlediniz.
1: Öz Polatlar Petrol, Akaryakıt ve LPG istasyonunun sponsorluğuyla Hatmi Şerif sona erdi.
2: Kulağınıza hoş gelecek seda, gönlünüze huzur verecek bir radyo kanalı mı arıyorsunuz? O zaman doğru frekanstasınız. 99.1 Aksa FM.

Şimdi reklamlar. Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi, numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde evinize değer katar. Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu

0: Köftem. Her lokmada istedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 34 72. Adres Batman Merkez. Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniğini tercih edin. Instagram @dunya Dis Batman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası. Gönül Caddesi Melody Park sitesi 6. Numara 6 Taksim BA. Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi zemin katta. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak, numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6, numara 34. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres, Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52 Eski Çınar Market karşısı.
1: Beyza Giyim'de kapanışı özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

0: Aksa FM'de haberler başlıyor.
1: Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında yapılan ihbarlar üzerine bazı kişilerin elinde para trafiği ve rüşvet iddialarına ilişkin görüntüler bulunduğu yönünde çalışma başlatıldı. Yürütülen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken hakkında yakalama kararı bulunan bir kişinin aranmasına devam edildiği öğrenildi. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale inceleme yapılmak üzere el konuldu. Öte yandan CHP'li Çeşme Belediyesi'nde ortaya atılan rüşvet ve usulsüzlük iddiaları da kamuoyunun gündemine oturdu. Çeşme Belediyesi'nde görev yapan Efe Sağlamer, eşi ve aynı zamanda İmar ve Şehircilik Müdür Vekili olan Buğçe Sağlamer hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şikayet dilekçesinde ruhsat işlemlerinden imar uygulamalarına kadar pek çok alanda rüşvet, usulsüzlük ve görevin kötüye kullanıldığı yönünde iddialar yer aldı. Dosyada bazı yapı kullanma izinleri ve ruhsat işlemleri karşılığında yüklü miktarlarda para alındığı ve çeşitli bağışların şart koşulduğu iddia edildi. İddialarla ilgili olarak sahte imza, ruhsat ve evrakların kriminal incelemeden geçirilmesi de talep edildi. Hem Antalya'daki soruşturma hem de Çeşme'deki suçlamalarla ilgili adli süreçler devam ederken yetkili makamların yapacağı incelemelerin sonucu merakla bekleniyor. Yetimler Vakfı yardım çalışmalarını sürdürüyor. Yetim, öksüz ve kimsesizlere yönelik aynı ve nakdi yardım çalışmalarında bulunan vakıf, Gazzelilere yardım ulaştırdı. Aksa Tufanı operasyonu öncesinde olduğu gibi, şimdi de Filistinli Müslümanlara desteğini sunmaya devam ediyor. İşgal rejiminin ablukasını sürdürdüğü Filistin topraklarında, tüm engellemelere rağmen kesilen kurban etlerini Gazzeli ailelere ulaştırmanın gayretinde olan Yetimler Vakfı, bu yönde kararlılığını sürdürüyor. Aldığı vekaletlerle Mısır'da kestikleri kurban etlerini konserve halinde Gazze'ye göndermenin çabası içerisinde olan Yetimler Vakfı, hazırladığı bir kısım kurban etini de dondurulmamış vaziyette Mısır'a yerleşen Gazzeli ailelerin sofralarına ulaştırdı. Gazzeli ailelerin sevinçlerine ortak olmanın mutluluğunu yaşayan Yetimler Vakfı, bu kutlu yolculukta kendilerini destek ve bağışlarıyla yalnız bırakmayan hayırseverlere teşekkürlerini iletti. İstanbul'da uzun süredir tartışma konusu olan taksi sorunu, yabancı yolculara yönelik fırsatçılık vakalarıyla yeniden gündeme geldi. Bu kez olayın merkezinde Amerikalı bir turist yer aldı. Yaşadıklarını kayıt altına alan yabancı turist, bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntülerde taksi şoförünün yaklaşık 300 lira tutması beklenen mesafe için 50 euro yani 2677 lira talep ettiği görüldü. Yolcunun bu teklifi kabul etmesiyle başlayan süreç, ödeme aşamasında daha da tartışmalı bir hale geldi. Ödemeyi kredi kartıyla yapmak isteyen yolcu, POS cihazı üzerinden işlem gerçekleştirdiği sırada beklenmedik bir durumla karşılaştı. Taksi sürücüsü karttan 7282 lira çekti. Bu diyalog sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Görüntülerin yayılmasının ardından polis taksi sürücüsünü gözaltına aldı. Taksici, dolandırıcılık suçundan sevk edildiği adliyede tutuklandı. Şoföre ayrıca 141.500 lira idari para cezası kesildi. Tabii taksi de trafikten men edildi. İşgalci rejimin sözde yasama komitesi, Siyonist İtamar Ben-Gvir liderliğindeki aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi tarafından sunulan ezanla ilgili yasa tasarısını onayladı. Taslak yasa herhangi bir camide ruhsat olmadan ses sisteminin kurulmasının veya çalıştırılmasının yasak olduğunu ve ruhsat verilmesinin gürültünün yoğunluğuna ve caminin yerleşim alanlarına yakınlığına göre değerlendirileceğini öngörüyor. Tasarı işgalcilere ezanın derhal durdurulmasını talep etme ve hoparlörlere el koyma yetkisi veriyor. Tasarının yasalaşması için Knesset'in onayına ihtiyaç duyuluyor. Bu kapsamda açıklama yapan Kudüs'teki Yüksek İslam Konseyi Genel Otoritesi Başkanı ve Mescid-i Aksa'nın vaizi Şeyh İkrime Sabri, ezan okunmasını engelleme veya sesini kısma yönündeki tekrarlanan başarısız girişimlerin ardından ezan konusunun yeniden gündeme geldiğini belirtti. Şeyh Sabri, ezan okunmasını yasaklama girişiminin tehlikeli bir hal aldığını, bunun ezan okunmasını yasaklamanın meşrulaştırılması anlamına geldiği konusunda uyardı. Uluslararası ve siyasi açıdan bakıldığında işgalci gücün ülkedeki mevcut durumu değiştirme hakkının olmadığını vurgulayan Şeyh Sabri sözlerine şöyle devam etti. Dini açıdan bakıldığında ezan İslami bir kanun ve bir ibadet eylemidir. Bu nedenle işgalci yetkililerin buna müdahale etme hakkı yoktur. Ezanın okunmasını engellemeye çalışmaları da mümkün değildir. Çünkü bu ibadet özgürlüğüne aykırıdır. İşgalci yetkililer ezan okunmasının kargaşa ve gürültüye yol açtığını düşünmemeli. Aksine kargaşa ve gürültünün uçak, tank, buldozer ve bomba gibi saldırgan savaş makinelerinden kaynaklanmaktadır. Artık iş yerlerinde çalışanların biyometrik veri işlenmesi yoluyla mesai takibi yapılması yasak olacak. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren bu karar, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan geldi. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, çalışanların biyometrik veri işlenmesi yoluyla mesai takibinin yapılmasının kişisel verilerin korunması kanununa aykırı olduğunu bildirdi. Kurul, mesai takibinin şifreli kart, pin tabanlı sistemler, geleneksel imza ve kağıt bazlı devam çizelgeleri, RFID NFC kimlik kartları ya da denetçi gözetiminde elle giriş gibi alternatif yollarla sağlanması gerektiğine hükmetti. Kararda çalışanların parmak izi, retina taraması, yüz ve el geometrisi, ses tınısı gibi biyometrik verilerle mesai takibinin yapılmasının kişinin açık rızası olması halinde bile kanunlarda açıkça öngörülme şartına dayalı olarak gerçekleştirilmesinin kabul edilemeyeceği belirtildi. Şirket yönetimlerinin çalışanların mesai sürelerini takip etme yetkisinin meşru bir hak olduğu, ancak bu hakkın kullanılmasında biyolojik bilgilerin kaydedilmesinin yasal bir dayanağının bulunmadığı ifade edildi. Kararda alternatif ve risksiz yöntemler mevcutken biyometrik veri toplama uygulamasında ısrar eden ve hukuka aykırı veri işlemeye devam eden işletmeler hakkında ciddi idari yaptırımların uygulanacağı vurgulandı. Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı, 30'u aşkın ülkede gerçekleştirdiği organizasyonla 2026 yılı kurban kesimlerini tamamlayarak 3 milyonu aşkın kişiye ulaştı. Gerçekleştirdikleri kurban organizasyonuna dair yazılı açıklama yapan Umut Kervanı Vakfı Başkanı Cengiz Kurtaran, kurban ibadetinin yalnızca et dağıtımından ibaret olmadığını, aynı zamanda kardeşlik, paylaşma ve Allah'a yakınlaşma vesilesi olduğunu ifade etti. Kurban ibadetinin özünün teslimiyet, samimiyet ve takva olduğunu belirten Kurtaran, hayırseverlerin vekaletleriyle kesilen kurbanların yalnızca sofralara et değil, gönüllere umut, mazlumlara kardeşlik ve ihtiyaç sahiplerine yalnız olmadıkları mesajını ulaştırdığını ifade etti. Bu yılki kurban organizasyonunun milyonlarca insanın temel gıda ihtiyacına katkı sunduğunu ifade eden Kurtaran, dünyanın farklı coğrafyalarında savaş, yoksulluk, kuraklık ve insani krizlerle mücadele eden ailelerin bayram sevincine ortak olduklarını belirtti. Özellikle 2,5 yıldır ağır saldırılar, abluka ve insani krizle mücadele eden Filistinli Müslümanları unutmadıklarını vurgulayan Kurtaran, kurban etlerinin konserve haline getirilip Gazze'ye ulaştırılmaya çalışıldığını kaydetti. Umut Kervanı Vakfı Başkanı Cengiz Kurtaran, kurban organizasyonunda yer alıp farklı ülkelerde çalışmalara katılan gönüllüler ve temsilcilere de teşekkür etti. Ankara'da yaşayan ve hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Zeki Karakaya, örnek bir çalışmaya imza atıyor. Sokaklarda ve çöp konteynerlerinde gördüğü ekmeklerin israf edilmesinden rahatsız olan Karakaya, çöpe atılan veya terk edilen ekmekleri tek tek toplayarak özel oluşturduğu bir depoya koyuyor. Günlük topladığı ekmekleri bu alanda biriktiren Karakaya, belirli aralıklarla memleketi Çorum'a giderek ekmekleri hayvanlarla buluşturuyor. Karakaya, bu çalışmayla hem israfı azaltmayı hem de aç kalan hayvanlara destek olmayı amaçladığını belirtiyor. Yaptığı çalışmanın herhangi bir

0: maddi karşılığının olmadığını belirten Karakaya, bu hizmeti gönüllü olarak sürdürüyor. İki ayda bir yapılan dağıtımlarda tonlarca ekmek dağlardaki yabani hayvanlara, kuşlara ve köylerdeki sahipsiz hayvanlara ulaştırılıyor. Karakaya, temel amacının hayvanları beslemenin yanı sıra toplumda farkındalık oluşturmak olduğunu da vurguluyor. Siyonist işgal rejiminin Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırı kararı sonrası İran İslam Cumhuriyeti'nden peş peşe sert açıklamalar geldi. Hatem el-Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi, Beyrut'un Dahiye bölgesine hedef alması halinde işgal altındaki Filistin topraklarındaki Siyonistlere tahliye uyarısı yaptı. İşgal altındaki Filistin'in kuzeyindeki yerleşimcilere duyuruyoruz ki, ekli haritada belirtilen ve yukarı celile, aşağı celile, Golan Tepeleri ve Hayfa'yı kapsayan bölge şu andan itibaren kapalı bir askeri bölge haline gelmiştir. Suçlu liderleriniz Beyrut'un güney banliyölerini veya Beyrut şehrini hedef alırsa, bu bölge İran Silahlı Kuvvetleri'nin saldırılarının hedefi olacaktır. Abdullahi, Filistinlilere de direniş mesajı gönderdi. Şerefli Filistin halkına diyoruz ki, topraklarınızı geri alma zamanı geldi. Ateşimiz hizmetinizdedir. Yerleşimcilerin işgal altındaki topraklardan ayrılması, sizin bu topraklara dönüşünüzün bir başlangıcı olabilir. İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ise, ateşkesin herhangi bir cephede ihlali, tüm cephelerde ihlal anlamına gelir diyerek, ABD ile Siyonist rejimi uyardı. İran Devrim Muhafızları İstihbaratı da aynı bağlamda Lübnan ve Gazze sınırlarının aşınmasının bir savaş sebebi olduğuna ve yeni cepheler açacakları tehdidinde bulundu. Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emiroğlu, Kurban Bayramı süresince Bingöl Merkez, ilçe ve köylerde yoğun bir ziyaret programı gerçekleştirdi. Muhtarlar, esnaf, kanaat önderleri ve vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri yerinde dinleyen Emiroğlu, yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini İlka mikrofonuna değerlendirdi. Emiroğlu, Bingöl genelinde belediye hizmetleri noktasında ciddi aksamalar müşahede ettiklerini söyledi. Kamu kurumlarındaki istihdam süreçlerine ve kaynak aktarımlarında adalet ve liyakat ilkelerinin çiğnendiğini belirten Emiroğlu, bunun sandıkta olumsuz yansıması olacağına işaret etti. Emiroğlu, halkın sorunlarına çözüm getirilmesi konusunda yetki değil teklif makamında olduklarına vurgu yaparak mülki amir ve yerel yöneticilere çağrı yaptı. Lübnan İslami Direniş Hareketi Hizbullah, Güney Lübnan'da yaşanan çatışmalara ilişkin kapsamlı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Siyonist işgal ordusunun Şakif Kalesi ve çevresini kontrol altına almak için günlerdir yoğun saldırılar düzenlediği belirtildi. Direniş hareketi, işgal güçlerinin hedeflerine ulaşmak için hava saldırıları ve topçu atışlarına başvurduğunu kaydetti. Buna rağmen direniş mücahitlerinin sahada etkili karşılık verdiği ve işgal birliklerinin ilerleyişini engellediği ifade edildi. Hizbullah, Siyonist işgal rejiminin Şakif Kalesi'ni ele geçirdiği yönündeki açıklamaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Açıklamaya göre, bir işgal birliği yoğun duman desteği altında kaleye sızarak fotoğraf çekti ve bu görüntüler daha sonra propaganda malzemesi olarak servis edildi. Hizbullah, Şakif Kalesi'nde herhangi bir askeri noktasının bulunmadığını ve yayımlanan görüntülerin sahadaki gerçek durumu yansıtmadığını belirtti. Öte yandan Hizbullah'ın Zavter el-Şarkiya bölgesinde düzenlediği insansız hava aracı operasyonu işgal ordusunda kayıplara yol açtı. Siyonist işgal rejimi, Givati Tugayı'nda görevli bir yüzbaşının öldürüldüğünü, aralarında tabur komutanı ve subayların da bulunduğu 7 askerin yaralandığını kabul etti. İşgal ordusuna ait askeri çevrelerin, Hizbullah'ın insansız hava araçlarını sahadaki en önemli tehditlerden biri olarak değerlendirdiği aktarıldı. Direniş güçlerinin son dönemde gerçekleştirdiği operasyonların, işgal ordusunun Güney Lübnan'daki hareket kabiliyetini sınırlandırdığı belirtiliyor. Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılına ilişkin hane halkı tüketim harcaması istatistiklerini yayımladı. Buna göre ülke genelinde hane halklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı %29,3 ile konut ve kira aldı. İkinci sırada %20,5 ile ulaştırma, üçüncü sırada %17,3 ile gıda ve alkolsüz içecek harcamaları yer aldı. toplam tüketim harcamalarında en düşük paya sahip alanlarsa %0,8 ile sigorta ve finansal hizmetler, %1,8 ile eğitim hizmetleri, %2,2 ile sağlık oldu. Yüksek gelirli hanelerin düşük gelirlilere göre ulaşıma 3 kattan fazla pay ayırdığı belirlendi. Hane halkı büyüklüğüne göre tüketim harcamalarının geçen yılki dağılımına bakıldığında tek kişilik hane altlarının konut ve kiraya %41, gıda ve alkolsüz içeceğe %14,3 ve ulaştırmaya %14,4 pay ayırdığı kayıtlara geçti. Hane halkı büyüklüğü 6 ve daha fazla kişi olan hane altlarının gıda ve alkolsüz içeceklere %23,7, konut ve kiraya %22,4 ve ulaştırmaya %18,1 pay ayırdığı tespit edildi. Hane altları tarafından en fazla israf edilen gıda grupları incelediğinde en büyük payı %39,7 ile taze meyve ve sebze aldı. Bunu %32,5 ile ekmek, %15,1 ile süt ve süt ürünleri izledi. Ticaret Bakanlığı, devre tatil ve devre mülk satışlarında yaşanan mağduriyetlere karşı tüketicilere önemli uyarılarda bulundu. Bazı firmaların ücretsiz tatil vaadi, mevcut devre mülkün satılacağı yönündeki teklifler ve çeşitli ikna yöntemleriyle tüketicileri yeni sözleşmeler imzalamaya yönlendirdiği, bazı şikayetlerde ise tüketicilerin bilgisi dışında vekaletname kullanılarak tapu devir işlemleri yapıldığı öğrenildi. Mağduriyet yaşayan vatandaşların ödeme iadesi veya satış iptali için firmalarla iletişime geçtiğinde benzer yöntemlerle ikinci kez satışa yönlendirildiği ve yeniden ödeme yapmak zorunda bırakıldığına dair başvurularda bulunuyordu. Ticaret Bakanlığı'nın yürüttüğü denetimler kapsamında 2023 yılından bu yana 21 firma hakkında hazırlanan 25 soruşturma raporu Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderildi. Ayrıca 62 firmaya toplam 352 milyon liranın üzerinde idari para cezası uygulandı. 3 firmaya yönelik incelemeler ise sürüyor. Bakanlık, vatandaşların imzalayacakları sözleşme ve vekaletnameleri dikkatlice incelemeleri, ücretsiz tatil vaatlerine karşı temkinli olmaları ve hak kaybı yaşamamaları için yasal haklarını bilmeleri gerektiğini vurguladı. Ayrıca devre tatil sözleşmelerinde tüketicilerin 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeden cayma hakkına sahip olduğu ve kendilerinden herhangi bir ad altında ödeme alınamayacağı hatırlatıldı. İstanbul Polisi, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dolandırıcılık suçunun engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Çalışmalarda ekipler, şüphelilerin banka kurumsal kimliğiyle yönetici veya yatırım uzmanlarına ait isim ve görselleri izinsiz kullanarak dijital platformlarda oluşturdukları sözde yatırım grupları ve paravan şirketler aracılığıyla haksız kazanç elde ettiklerini belirledi. Zanlıların kişisel ve şirket hesaplarında 60 milyar lira işlem hacmi olduğunu tespit eden ekipler, çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul merkezli 27 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 89 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen ve değeri 4 milyar 606 milyon lira olan 4 şirkete 15 akaryakıt istasyonuyla akaryakıt ve LPG dolum tesisine kayyum atandı. Ayrıca bir taşınmaz, 11 araç, şirket ortaklık payları, banka ve kripto varlık hesaplarıyla diğer taşınır ve taşınmaz mal varlıkları üzerinde bloke tedbiri uygulandı.
1: Aksa FM'de haberler sona erdi.

0: şimdi reklamlar.
1: Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi, evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler, güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı numara 16.
2: Beyza Giyim'de kapanışı özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
3: Salmanlar Teknik Irdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55. GSM 0531 872 8325 0535 331 4129.
1: Çekiliş başladı. 2 adet 2026 model Ford Puma sahibi olmaya hazır mısınız? Beklenen büyük kampanya başladı. Öncümar ve Erzanhom Türkiye'de ses getirecek dev çekiliş kampanyasıyla karşınızda. 20 Eylül tarihine kadar yapacağınız her 1500 TL'lik alışverişe bir çekiliş hakkı. Üstelik her 1500 TL ve katlarında ekstra çekiliş hakkı kazanma fırsatı. Tam 2 adet 2026 model Ford Puma. Ayrıca 2 adet Beko buzdolabı, 2 adet çamaşır makinesi, 2 adet televizyon, 2 adet dikey süpürge, 2 adet bulaşık makinesi ve 2 adet mikrodalga fırın sizleri bekliyor. Üstelik tüm bu ödüller hem Öncümar müşterilerine hem de Erzanhom müşterilerine ayrı ayrı dağıtılacak. Alışverişini yap, çekilişe katıl, büyük ödüllerden birinin sahibi sen ol. Öncümar ve Erzanhom, kalitede öncü, kazançta iddialı. Dünya Mar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızla kaliteli alışverişin adresi Dünya Mar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünya Mar Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünya Mar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescit yanı. Instagram @batmansinyal. İletişim 0530.

0: 044-841-0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer. Şok şok şok! Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi, doğru karar. Adres Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2000 İş Merkezi Karşısı numara 2. GSM 0536-250-6224. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Uyku konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişiye özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın. Size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın. İyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi Yanı, Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim 0542-621-6847.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

0: Bilgi, haber, sağlık, yaşam ve müziğin adresi Aksa FM. Aksa FM. Aksa FM. 99.1.
1: Yerel basın başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.

Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı sabahlar değerli Aksefem dinleyicileri. Bugün 3 Haziran 2026 Çarşamba. İslam Ümmetinin Sesi 99.1 Aksefem stüdyosundan bizleri dinlemekte olan tüm dinleyicilerimizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Hayırlı ve bereketli bir çarşamba günü geçirmemiz temennisiyle 3 Haziran 2026 Çarşamba tarihli gazetelerimizde yerel basın bültenine başlıyoruz. İlk gazetemiz Batman Rehber gazetesi, manşete göz atıyoruz. Kur'an aşı çocuklardan yaşıtlarına çağrı, hafızlık sandığınız kadar zor değil. Kozluk ilçesinde hafızlık eğitimi alan öğrenciler, Kur'an-ı Kerim'i ezberleme sürecinin düşünüldüğü kadar zor olmadığını belirterek yaşıtlarına hafızlık yapmalarını tavsiye etti. Kozluk Tepecik İmam Hatip Ortaokulu bünyesinde faaliyet gösteren Bilge Erkek Yatılı Kur'an Kursu ile Hazreti Ayşe Kız Kur'an Kursu'nda eğitim gören öğrenciler hafızlık eğitimi sürecine ilişkin duygu ve düşüncelerini paylaştı. Hafızlığın sanıldığı kadar zor olmadığını belirten öğrenciler yaşıtlarına bu eğitimi tavsiye etti.

0: 13 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi Eslem Rana Bozan, elhamdülillah hafız oldum. Ocak ayında da belgemi aldım. Hafızlıkla beraber okul derslerimi de tekrar ediyorum. İleride hafız bir doktor olmak istiyorum. Hafızlık göründüğü kadar zor veya imkansız değil, aksine yapılabilecek bir şey dedi. Hafızlık eğitimine devam eden 11 yaşındaki Medine Aksu ise 6. sınıf öğrencisiyim, çeyrek hafızım, güzel bir hafız öğretmen olmak istiyorum. Hafızlık söylendiği kadar zor değil, ilk başlarda çok zorlanıyordum ama çok şükür alıştım. Hafızlığı herkese tavsiye ederim ifadelerini kullandı. Bilge Yatılı Erkek Kur'an kursu öğrencilerinden 11 yaşındaki Harun İşcan aldığı eğitimden memnun olduğunu belirterek hafızlık çok kolay, aynı zamanda okulda okuyorum, hedefim hafız bir cumhurbaşkanı olmak şeklinde konuştu. 11 yaşındaki Abdullah Baskın da hafızlık eğitiminin yanı sıra okul eğitimini sürdüğünü belirterek burayı çok seviyoruz, mutluyuz, beni buraya gönderen anne ve babama, beni yetiştiren hocalarıma teşekkür ediyorum. Burayı diğer çocuklara da tavsiye ediyorum. Hafızlık güzel, kolay, isteyen herkes yapabilir. Zor değil, ileride hafız bir alim olmak istiyorum dedi. Düğün mutluluğu üzüntüye dönüştü. Düğün dönüşü özlerine gitmekte olan ailenin bulunduğu hafif ticari araç Gercüş'te kontrolden çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada aynı aileden 6 kişi yaralanırken yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı. 662 çiftçiye 40 bin koşan tavuk. Batman Valiliği, Batman İl Özel İdaresi ve Batman Belediye Başkanlığı tarafından ortaklaşa finanse edilen %75 hibeli Koşan Tavuk projesi kapsamında ilk dağıtım töreni gerçekleştirildi. Müzik 35 yıllık belediye binası yenileniyor. Gercüş'e bağlı Kayapınar Beldesi'ne yaklaşık 35 yıldır hizmet veren belediye binasında kapsamlı onarım çalışmaları başlatıldı. Belediye Başkanı Samir Özhan, Kurban Bayramı sonrası beldede altyapı ve üst yapı yatırımlarına hız verdiklerini belirtti. Kiraza ilgi büyük, satışlar sınırlı. Mersin'den Batman'a gelen sezonun ilk kirazları Alutavşo pazarında yerini aldı. Görünümü ve tadıyla vatandaşın ilgisini çeken kiraz, kilosu 130 liradan satılınca birçok kişi fiyatını sorup almakta tereddüt ediyor. DSİ'den kritik uyarı. Devlet Su İşleri Müdürlüğü boğulma vakalarına karşı vatandaşları uyardı. Vatandaşların baraj, gölet, su, regülatör ve sulama kanallarında yüzmemeleri konusunda uyarıda bulunuldu. Çiftçi açıklanan fiyatlardan memnun değil. Batman Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydış, Türkiye Mahsulleri Ofisi tarafından açıklanan buğday ve arpanın fiyatlarının çiftçinin beklentilerini karşılamadığını belirterek fiyatların yeniden değerlendirilmesini istedi. Batman Haber Gazetesi ilk sayfasına aktaracağımız son haberimiz 15 firari yakalandı. Batman'da çeşitli suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.
1: Yerel basın devam ediyor.
0: Bültenimize Batman gazetesi ile devam ediyoruz. Batman iş dünyası için yeni vaat, iş konseyini kuracağız. Batman Ticaret Sanayi Odası Başkanı adayı Ferdi Kurt, kentin ekonomik geleceğine yönelik projelerini anlattı. Kurt, tüm kesimleri bir araya getirecek Batman iş konseyini kuracaklarını söyledi denilmiş. Kadınlara 40 bin koşan tavuk. Batman'da 662 kadın girişimciye 40 bin koşan tavuk desteğinde bulunuldu. Yaklaşık 20 milyon lira bütçeyle hayata geçirilen proje kapsamında Batman merkezde 230, Beşiri'de 100, Gercüş'te 107, Hasankent'te 107, Kozluk'ta 43 ve Sason'da 75 kadın girişimciye destek verileceği belirtildi. Esnaf kuruyan ağaçlardan şikayetçi. Yeni Mahalle Komando Caddesi'nde bulunan esnaflar cadde üzerindeki ağaçların yaklaşık bir aydır kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirterek yetkililere sulama çağrısında bulundu. Batman Çağdaş Gazetesi'ne geçiyoruz. Batman'ın yeni gelişim alanı haberi manşette. 3000 konut ile yeni stadyumun yapılacağı Tayyar Kanatlı Mezrası'nın çevresi şehrin yeni yüzü olmaya aday. Batman'ın yeni yapılaşma ve imar alanları Tayyar Kanatlı Mezrası çevresi oldu. Toki'nin yapacağı 3000 yeni konut ile 35.000 kişilik stadyum yapılacağı alanın parselleri belirlendi. Gözler Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na çevrildi. Beş yıldızlı otel ihaleye çıkıyor. Hasankeyf'te 5 yıldızlı otel Karaköy yol güzergahı ile Baraj Gölü Havzası'na yakın mesafede yapılacak denilmiş. Batman girişinde yine kaza, 2 ağır yaralı. Batman girişinde otomobil ile tırın kazasında 2 araç şarampole devrildi. Kazada 2 kişi ağır yaralandı. Dün saat 16 sıralarında Batman Diyarbakır Karayolu Diktepe mevkiinde meydana gelen kazada Diyarbakır istikametinden Batman'a doğru gelen 72 AJ093 plakalı otomobille bir tır çarpıştıktan sonra yol kenarındaki bariyerleri devirerek şarampole devrildi. Kazada 2 kişi ağır yaralandı. Pusula gazetesine geçiyoruz. Baraj, gölet ve kanallara girmek ölümle sonuçlanabilir haberi manşette. Devlet Su İşleri 10. Bölge Müdürlüğü yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte baraj, gölet ve sulama kanallarında yaşanan boğulma vakalarına karşı vatandaşları bir kez daha uyardı. Binlerce kaçak sigara ve kenevir ele geçirdi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından 15 Mayıs 1 Haziran 2026 tarihleri arasında Hasankeyf ve Gercüş ilçelerinde yol kontrol noktalarına gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi. 20 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Son gazetemiz Batman Son Söz gazetesi. Son Söz 13 yaşında haberi manşette. Haziran 2014'ten bu yana Batman'ın günlük hayatını sürdüren Batman Son Söz gazetesi 13. yayın yılına giriyor. Kent basında önemli bir yer edinen gazete yeni yaşında okulları ve paydaşlarıyla birlikte kutlamaya hazırlanıyor denilmiş. Evet, bu haberimizle bugünlük de bir yerel basın bültenimizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yarın yine saatlerimiz 9'u gösterdiğinde İslam Ümmetinin Sesi 99.1 Aksa FM'de buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Yerel basın sona erdi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi, evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler, güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı numara 16.
2: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
3: Salmanlar Teknik Irdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55, GSM 0531 872 8325 0535 331 4129.
1: Çekiliş başladı. 2 adet 2026 model Ford Puma sahibi olmaya hazır mısınız? Beklenen büyük kampanya başladı. Öncü Mar ve Erzan Home Türkiye'de ses getirecek dev çekiliş kampanyasıyla karşınızda. 20 Eylül tarihine kadar yapacağınız her 1500 TL'lik alışverişe bir çekiliş hakkı. Üstelik her 1500 TL ve katlarında ekstra çekiliş hakkı kazanma fırsatı. Tam 2 adet 2026 model Ford Puma. Ayrıca 2 adet Beko buzdolabı, 2 adet çamaşır makinesi, 2 adet televizyon, 2 adet dikey süpürge, 2 adet bulaşık makinesi ve 2 adet mikrodalga fırın sizleri bekliyor. Üstelik tüm bu ödüller hem Öncü Mar müşterilerine hem de Erzan Home müşterilerine ayrı ayrı dağıtılacak. Alışverişini yap, çekilişe katıl, büyük ödüllerden birinin sahibi sen ol. Öncü Mar ve Erzan Home, kalitede öncü, kazançta iddialı. Dünya Mar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızla kaliteli alışverişin adresi Dünya Mar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünya Mar Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünya Mar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescit yanı. Instagram @batmansinyal. İletişim 0534 841-0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer. Şok şok şok. Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi, doğru karar. Adres Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2000 İş Merkezi Karşısı numara 2. GSM 0536 250 62 24. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Uyku konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişi özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın, size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın, iyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi Yanı, Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim 0542-621-6847.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
2: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde evinize değer katar. Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres Batman Merkez. Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniği'ni tercih edin. Instagram @dunyadisbatman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası, Gönül Caddesi, Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA. Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi zemin katta. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak, numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6, numara 34. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres, Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52 Eski Çınar Market karşısı.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

Muhabbetname. Soluklaşan renklere muhabbetname. Donuklaşan çehrelere muhabbetname. Suskunlaşan bu şehre, yüreklere muhabbetname. Name olmaya, şiir olmaya ve söz olmaya geliyoruz.

0: misafiriz bulunduğunuz yere. Nerede olursanız olun, biz yüreğinize misafiriz. Hoş buyurmaz mısınız?
1: Bir yanım Gazze'dir, bir yanım Kudüs, bir yanım El Halil, bir yanım Aksa.
0: Muhabbetname ile söyleşmeye, istenmeye, duygularınıza libas biçmeye geliyoruz.
2: Gel, bak, çiçekler açmış yüzümde, güneşte doğmuş.
0: 10 Kardeş Radyo'nun ortak yayınıyla Muhabbetname hafta içi her gün saat 10'da ailenizin radyosunda.
3: Ah gencecik fidanlara bu mezarlar kazılır mı? Hücrelerin duvarına kanla yazı yazılır mı? Özgürlüğün özlemine birçok dudak yarılır mı? İlaç değil, doktor değil.
0: Muhabbetname.
4: Bir tek seni seveni severen, severem ya Resulallah.
0: Muhabbetname.
5: Allah.

0: ben Filistinli doktor âlâ, saymadım nice kanlı yaralar sardı bu ellerim. Ama evlatlarıma derman olamadım, neyleyim?
1: 10 Kardeş Radyo'nun ortak yayınıyla Muhabbetname hafta içi her gün saat 10'da ailenizin radyosunda.
2: Muhabbetname başlıyor.
0: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Evet, yeni bir haftadan, yeni bir günden, yeniden tekrardan sizlerle birlikteyiz değerli dinleyenler. Allah'ın en güzel selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti hepimizin üzerine olsun. 99.1 Basman Aksa FM frekansında muhabbetten programıyla sizlerle birlikteyiz değerli dinleyenler.

0: Evet, sesimizin ulaştığı her yere, hayatın koşturmacasına tatlı bir mola veren herkese kocaman selamlarımızı gönderiyoruz değerli dinleyenler. Günün yorgunluğunu, trafiğin stresini kapının dışında bırakın lütfen. Çünkü burası Muhabbetname'dir. Yayındaki yerimizi aldık bizlerde. Önümüzdeki saatler boyunca neşemizi paylaşacak, dertleri biraz olsun unutacak, en güzel eserler eşliğinde kelimenin tam anlamıyla şahane bir muhabbetin belini kıracağız inşallah. Modunuzu yükseltmeye hazırsanız radyonuzun sesini biraz daha açın ve Muhabbetname'de eğlence ve samimiyet başlasın inşallah.
1: Selam olsun, selam size, mazlum yiğidi.
0: Evet, 9 Kardeş Radyo ortak yayınıyla sizlerle birlikteyiz değerli dinleyenler. Hemen ortak yayın hattımızı da hatırlatalım sizlerle dinleyicilerimize. 0552 334 93 70 numarayı tekrar ediyorum. 0552 334 93 70 nolu WhatsApp hattından bizlere ulaşmanız mümkündür. Muhabbetimize ortak olmaya davet ediyoruz. Bizlere kulak veren tüm değerli dinleyicilerimize.

Evet, her zaman olduğu gibi ilk eser bizlerden sizlere armağan olarak yer verilecek. Ardından sizlerden gelen güzel mesajlarımızı okuyup bizlerden istemiş olduğunuz istek parçalarla birlikteliğimize devam edeceğiz efendim. Kasam kahramanlarıyla programımıza giriş yapıyoruz inşallah.

İslam Ümmetinin Sesi 99.1 Batman Aksay FM frekansındasınız değerli dinleyenler. Bugün programımızı Batman Aksay FM stüdyosundan gerçekleştiriyoruz. 9 Kardeş Radyo ortak yayınında sizlerle birlikteyiz değerli dinleyenler. Kasap Kahramanları'nın eserine yer verdik. İlk eser bizlerden Sezer Armağan olarak. Ve Bismillah diyerek sizlerden gelen mesajlarımızı okuyup bizlerden istemiş olduğunuz istek parçalarla birlikteliğimize devam ediyoruz inşallah. Evet, Bismillah diyelim ve ilk mesajımız da Şanlıurfa'dan gelmiş bizlere. Selamünaleyküm, aleykümselam ve rahmetullah. Şanlıurfa Eyyubiye'den rehber emlak yetkilisi Mehmet Güner ben. Sizlerle kardeşlerimize saygılarımı iletiyorum. Rabbim bütün İslam alemine rahmet etsin, zalimleri kahre perişan etsin demişler. Teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun efendim. Sıradaki istek parçamızda değerli dinleyicimiz armağanımız olsun inşallah. Selamünaleyküm, aleykümselam ve rahmetullah. Selam ve güneşten şehadet güvercini tüm Yusufilere gelsin diyerek mesajlarını bitirmişler. İnşallah efendim eserinizi sıraya bıraktık. Birazdan sizler için yer vereceğiz. Evet, WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak sizler de muhabbetimize ortak olabilirsiniz değerli dinleyenler. Birbirinden güzel eski ilahi şiir ve maşir bizlerden isteyip sevdiklerinize, dostlarınıza, ailenize armağan edebilirsiniz. Ayrıca paylaşmamızı istediğiniz ayet, hadis, güzel sözlük, heykeller varsa bizlerle paylaşmanız mümkündür. Hemen WhatsApp hattımızı da hatırlatalım. 0552 334 93 70 numarayı tekrar ediyorum. 0552 334 93 70 nolu WhatsApp hattından bizlere ulaşmanız mümkündür diyelim. Ve ilk istek parçamız Grup Özlem'den Şehadet Güvercini eseriyle sizleri baş başa bırakalım. Eserin bitiminde yeniden sizlerle birlikte olacağız efendim.

0: ölüm gibi sarma şu bedenimi. Yazık olmasın bana, delmesin mermi beni. Kafire tattırmadan en aşağılık zilleti. Kutludur o gün bana, bulunca şehadeti. Bulunca şehadeti.
1: Muhabbetname devam ediyor.

İslam Ümmetinin Sesi 99.1 Batman Aksa FM frekansındasınız. Muhabbetname'de birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor değerli dinleyenler. Grup Özlem'den Şehadet Güvercinlerine yer verdik. Değerli dinleyicimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Güzel bir parçaydı. Uzun zamandır dinleyememiştik. Ölümle dans eder gibi hep direnişle. Allahu ekber. Ve gelen mesajlarımızı aktarmaya devam ediyoruz. Sabırla yorulan zafer yüreklerinde. Selamun aleyküm, ve aleyküm selam ve rahmetullah. Adana'dan Alaaddin, sizden Yunus Emiroğlu'ndan bir sonraki eseri verdik. Eseni istiyorum. Eseri Mehmet Yeter'e, Gergerli Yasin abiye, Yusuf Yosunkaya, Emre Yavuz, Velid Demir abiye, Mehmet Cengiz abiye, Şeyh Mus Göksu, Gazze şehitlerine, Yusuf abilere, muhacirlere, Salih Yıldırım abiye, Abdullah Zengin hocama, bütün kardeş radyo dinleyicilere gelsin. Selam ve dua ile diyerek mesajlarını bitirmişler. Bizler de kendilerine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Yüksek parçalarını sıraya bıraktık. İnşallah birazdan kendileri için yer vereceğiz.

Sana Kevser'i verdik. Sana çok çok şeyler verdik. Neler lütfeyledik sana neler. Her şeyin en bereketlisini, hazinelerin en değerlisini, bitmezini, tükenmezini verdik. Çünkü biz sana Kevser'i verdik. Kevser'i. Seni seçtik ve süzdük. Hatta seni ta ezelde seçkin kıldık. Ve iyi bil ki biz sana Kevser'i verdik. Sana Kevser'i verdik ya, artık hiçbir şey bugünkü gibi olmasın istedik. Yeryüzü bir başka yeryüzü, gökyüzü bir başka gökyüzü olsun istedik. Ve sana Kevser'i verdik. Sana o muazzam Kur'an'ı verdik. Ve sana Seb'i Mesani verdik ki, sakın başkalarına verdiklerimize imrenme, gözünü dikme dedik. Yapayalnız, tek başına kaldığını zannedenler şunu bilsinler. Sana Vedduha'yı verdik ki, bilesin seni asla terk etmedik ve sana veda etmedik. Ve başta şunu haber verdik, sonun önünden daha hayırlı olacak dedik. Ve sana verdikçe vereceğiz, sonunda seni razı edeceğiz dedik. Ve senin göğsüne inşirah verip sırtındaki yükü hafiflettik. Adını adınla birlikte yeryüzünün her bir noktasına, oradan da fezalara yükselttik. Çünkü biz sana Kevser'i verdik. Kıyamet gününe dek sürecek şekilde semaları ezanlarınla süsledik. Yani biz sana çok çok hayırlar lütfeyledik. Sana hiç kimsenin, hiç kimselerin tahayyül bile edemeyeceği güzellikler verdik. Sana düşmanlık edenler varsın, çölün bir gün seni de yutup yok edeceğini umsunlar. Putlarına dokundukların, sürüp gitmekte olan düzenlerini bozdukların, kafalarını karıştırdıkların, senin bir gün bitip tükenmeni beklesinler. Her şeyi silip süpüren zaman, her şeyi öğütüp un ufak eden zaman, onu da siler götürür, bir gün gelir, o da unutulur diye beklesin, avunsunlar. Bakın erkek çocuğu da öldü, kim sürdürecek onun namını, unutulup gitmesine şurada ne kaldı diye sevinsinler. Halbuki şunun farkında değiller. Biz sana Kevser'i verdik, Kevser'i. Anneni aldık, babanı aldık senden ama, analarını, babalarını senin uğruna feda eden yüz binleri verdik sana. Oğullarını aldık, senin Abdullah'ını aldık, Kasım'ını aldık, İbrahim'ini aldık. Fakat biz sana bir Fatıma verdik. Fatıma ile birlikte Ehl-i Beyt'ini verdik. Dünyanın son gününe kadar senin adını taşıyacak, mirasını üstlenecek sayısız yiğitler verdik. Ali'yi lütfeyledik. Bir Hasan bağışladık, Hüseyin ikram ettik. Annenden, babandan bir kardeş vermedik, lakin sana bir Ebu Bekir verdik, bir Ömer lütfeyledik. Kutlu yolculuğunda Hatice'yi aziz yoldaş, Ayşe'yi yar eyledik. Herkes cenneti özler dururken, cennetin özlediği Bilal'i verdik sana, Ammar'ı verdik sana. Seni kendi canından aziz ve üstün bilen, bunu defalarca gösteren Zeyd'i yoldaş eyledik. Çünkü biz sana Kevser'i lütfeyledik. Seni bağrına basan Medine hazırladık. Bir ensar verdik sana. Seni yolda koymayan, arkana baktırmayan yoldaşlar verdik sana. Nasıl ki semaları yıldızlarla donattık, İşte böyle senin etrafını da yıldızlarla kuşattık. İsrailoğulları Hazreti Musa'ya demişti ya, sen ve Rabbin ikiniz gidin savaşın haydi. Biz asla gidemeyiz, burada oturuyoruz. İşte böyle demeyen, bunlara benzemeyen yiğitler lütfeyledik. Ey Allah'ın Resulü, seninle Berkul Gamat'ta bile denizlerin bittiği, yolların tükendiği yere kadar gideriz. Sağında solunda çarpışırız. Arkanda önünde kıvranır, pervaneler gibi döne döne savaşırız diyen ve dediklerini aynen yerine getiren yiğitler verdik sana. Çünkü biz sana
Kevser'i verdik. Fetih suresi verdik, fetihler lütfeyledik. Seni sürüp çıkaran Kureyş'i utandırdık, Mekke'yi geri verdik. Hayber'i ikram ettik, Taif'i ümmet yaptık. Şehirlerin kapılarını birer birer açtırdık, uğrunda diz çöktürdük. Vaat ettiğimiz gibi sana Bizans'ı verdik, İran'ı lütfeyledik. Çünkü biz bir defa inna a'taynakel kevser dedik. Denizler gibi ümmet verdik, her biri bir dağ gibi alimler ihsan ettik. Kıyamet gününe dek insanlar üzerine onları şahit tuttuk. Senin adına kurulmuş medeniyetler verdik, şehirler mamur ettik, devletler ihsan ettik. Senin şanını yayan, senin örnekliğini, senin emanetini bir sonraya aktaran alimler lütfeyledik. Dağlar gibi yığılı kitaplar imla ettik. Senin dersini gören, senin dersini veren siretler lütfeyledik. Sana şiirler düzen, senin naatını yazan binlerce şair verdik. Seni en çok sevmeyi, her şeyden çok sevmeyi, seninle bir olmayı, cennete girmenin biricik şartı yaptık. Çünkü biz sana inna a'taynakel kevser diye vahyettik. Bütün bunlar buranın, bu dünyanın Kevser'i. Sana bir de cennetin, ötelerin Kevser'ini, gözler ve gönüller aydınlığı, ebedi yurdun Kevser'ini verdik. Artık bütün müminlerin koşup uğraştıkları, yanıp tutuştukları, biricik özlemleri, havuzunda buluşmak, Kevser'inde buluşmak, seninle orada olmak, yakınında bulunmak. Madem ki İnna a'taynakel kevser dedik, sana dünyanın Kevser'ini, ukbanın Kevser'ini verdik. O halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kesiver dedik. Sana buğz edenleri yetter kıldık. Birileri varsın yeryüzünde ebedi zannetsinler kendilerini. Varsın zorbalık da ezberletsinler, silinip gitmesin diye isimlerini. Kılıçlarla, dipçiklerle, tanklarla dayatsınlar minicik yavrulara. Şunu bilsinler ki biz sana Kevser'i verdik. Sana düşmanlık edenlerin yeryüzünden isimlerini siliverdik. Hepsini unutturduk, ebter kıldık. Unutulmayanlar varsa onlardan, isimlerinin kalmasına müsaade ettiklerimiz varsa eğer, lanette anılsınlar diye, ibret-i alem olsunlar diye müsaade ettik. Çünkü seni sevmeyenleri, sana kin besleyenleri soysuz ve ebter kıldık. Velhasıl senin şanını ve izzetini hep üstün kıldık. Çünkü biz bir defa inna a'taynakel kevser dedik. Sana Kevser'i verdik. Biz sana Kevser'i verdik.

Evet, Yunus Emiroğlu'ndan bir sonraki eseri verdik. Şiirine yer verdik. Değerli dinleyicimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Toprağımda güller açacak. Ve gelen mesajlarımızı aktarmaya devam ediyoruz. Selamünaleyküm, ve aleykümselam ve rahmetullah. Adana'dan Ayşe Yıldız Özbey. Ben de Kassam Marşı istiyorum. Eser kızım Aksa'ya, oğlum Hüzeyfe ve eşim Cemal Özbey'e, bir de Vusat Efendim dinleyicilerine gelsin demişler. Bizler de kendilerine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Kassam Kahramanlı'nın eserine programımızın girişinde yer verdik. Sıradaki parçayı değerli dinleyicimiz Adana'dan bizlere kulak veren Ayşe Hanım'a ve değerli ailesine armağanımız olsun inşallah. Ve Bingöl'den Fatma Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm, aleyküm selam ve rahmetullah. Ben Bingöl'den Fatma, Bilal Güler'den ben insanım. Eserini muhacirette olan ablam abideye, enişteme armağan ediyorum. Selam ve dua ile Allah'a emanet olunuz diyerek mesajlarını bitirmişler. Bizler de kendilerine teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyicimizin istemiş olduğu istek parça, grup yürüyüşün seslendirmiş olduğu parça vardır. İnşallah o esere yer vereceğiz.

Evet, İshak Parçamız Grup Yürüyüş'ten Ben İnsanı Besleriyle programımıza devam edeceğiz. Bingöl'den bizlere ulaşan Ayşe Fatma Hanım için. Saatlerimiz 10.35'i göstermekte değerli dinleyenler. Radyoları açanlar için hemen iletişim bilgilerimizi de aktaralım. 0552 334 93 70 nolu WhatsApp hattından bizlere ulaşırsınız inşallah.

0: Evet, Muhabbetname'deki birlikteliğimiz tüm güzeliyle devam ediyor değerli dinleyenler. Grup yürüyüşten ben insanım ve sana yer verdik.
1: Filistin'in dağlarında güneş doğacak, şehit kokan.
0: Ve gelen mesajlarımızı aktarmaya devam ediyoruz. Selamun aleyküm, ve aleyküm selam ve rahmetullah. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun demişler. Allah razı olsun efendim. Ben Şanlıurfa'dan İsa Yakak, hayırlı bereketli gün diliyorum demişler. Ender Tekin'den Kan Kırmızı Olur Anne parçasını tüm azla Müslümanlara, anneme, babama, kardeşlerime, Sumut Filosu gönüllerine, Yusufi abileri ve ortak yayın radyo dinleyicilerine, size Filistin, Gazze, Doğu Türkistan, Myanmar, Arakan, Yemen, Sudan, İran, Suriye ve tüm mazlum coğrafyaya gelsin. Adana'dan İzzettin Baykal'a gelsin. İzzet Baykal'a gelsin. Allah'ın laneti İsrail, Amerika ve yandaşları olsun. Selam ve dua ile diyerek Araf suresinin 3. ayeti kerime mealini bizlerle paylaşmışlar. Rabbinizden size indirilenin ne uyun, onu bırakıp başka dostlara uymayın, ne kadar da az öğüt alıyorsunuz. Araf suresinin 3. ayet-i kerime mealini bizlerle paylaşmışlar. Şüphesiz ki Allah doğru söyler diyoruz. Teşekkür ederiz efendim. Allah razı olsun. İstek parçanıza sırayı aldık. İnşallah birazdan yer vereceğiz. Ve değerli dinleyicimiz Safiye Bera Hanım'dan da mesajımız gelmiş. Selamünaleyküm, ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar. Ben Safiye Bera. Abla nasılsınız? İyisiniz inşallah demişler. Elhamdülillah efendim bizler iyiyiz. Sizlerden gelen güzel mesajlarla daha iyi oluyoruz. Sizler de iyisinizdir inşallah. Yaptığınız yayınlar çok güzel. Rabbim daim etsin inşallah. Küçük Meryem Mim'le sizi dinliyoruz severek. Mini Adımlardan Aksa Çocuk Marşı'na rica ediyorum. Bu eser geleceğim olan çocuklarımıza armağan ediyorum. Ayrıca abla size, ailenize ve tüm Aksa FM sunucularına, çağrı sunucularına armağan ediyorum. Rabbim Filistin'deki kahramanlar gibi çocuklarımızı Allah yolunda yetiştirmeyi nasip etsin inşallah. Allah'a emanet olun. Tekrardan hayırlı yayınlar dilerim diyerek mesajlarını bitirmişler. Bizler de kendilerine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Her zaman olduğu gibi güzel paylaşımlarla da programımıza renk katmışlar. Hemen onlara da yer veriyoruz. Ebu Derda radiyallahu anh'a şöyle demiştir. Kim ölümü çok şu hatırlarsa hasedi ve haddi aşması azalır. İmam Ahmet'ten paylaşımı. Bir başka paylaşımı da, dünyada hiç kimseye peygamberlikten daha üstün bir nimet verilmemiştir. Peygamberlikten sonra ise ilim ve fıkıhtan daha üstün bir şey verilmemiştir. İmam Süfyan bin Üyeyne'den paylaşmışlar. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Yalnız aklınızı helal edin lütfen. İstemiş olduğunuz eseri ben arşivde arattırdım ama maalesef ben bulamadım. Sıradaki parçayı özel olarak Safiye Bera Hanım'a ve minik dinleyicimiz Meryem'e armağan olsun inşallah. Evet, iki eserle birlikteliğimize devam edeceğiz değerli dinleyenler. Dinleyicimiz Aksa Tufan'ın marşını istemişlerdi ama ben Kasam Kahramanların eseriyle karıştırmışım. İki güzel parçamız Şanlıurfa'dan bizlere ulaşan İsa Yakak'ın istemiş oldukları Ender Tekin'den Gül Kırmızı Olur Anne parçasını ve Aksa Tufan'ın eseriyle sizleri baş başa bırakalım. Eserin bitiminde yeniden sizlerle birlikte olacağız inşallah.

Evet, arka plan formülümüzü de değiştirdik. İzmir'den Esen'e yer verdik. Ve gelen mesajlarımızı aktarmaya devam ediyoruz değerli dinleyenler. Anlatın haberleri, anlatın haberleri. Selamünaleyküm, aleyküm selam, rahmetullah, hayırlı bereketli yayınlar olsun inşallah demişler. Teşekkür ediyoruz. Sizden Murat Yaman'dan verilen söz eseri ricamdır. Eseri size Yusufi Medrese'de bulunan azizelerimize İzzettin Akbulut, Mehmet Yeter, İbrahim Çelik, Rıdvan Aksu, Hacı Gökhan Dağtekin, Yunus Emre, Ökkeş Hocama, Mustafa Fıstık, Adem Bilmez, Metin Kiraz, İbrahim Halil Çay, Abdullah Zengin abi, Mustafa Caymaz, İsa Yakak, Abdüselam abilere, Ahmet abiye, Serhat abime, Ferhat Adem hocama, Nurullah hocama, Vuset FM'e, ailelerine ve Kardeş Radyo çalışanlarına gelsin. Son olarak çocuklarım Bilal, Esra ve Ahmet Yasin'e gelsin. Allah'a emanet olun. Adana'dan İzzettin Baykal diyerek mesajlarını bitirmişler. İnşallah eseri sıraya bıraktık. Birazdan yer vereceğiz. Bir başka dinleyicimiz Sedat Uçan'dan Eynebi tüm Yusufilere gelsin demişler. Bizler de kendine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ve bir diğer mesajımız da selamünaleyküm, aleyküm selam, rahmetullah, hayırlı yayınlar diliyorum. Ben Mehmet, Bursa'dan bu mesajı gönderiyorum. Yaşar Burak'tan Güneşe Bak isimli çalışmayı üzerinde nefes alıp verdiğimiz bu İslami beldelerde her an yaşanan zulümleri unutturmaya izin vermeyen tüm muvahhid dava erlerine armağan ediyorum demişler. Bizler de kendine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İstenen parça kardeşlik çağrısından seslendirilmiş bir parça bizde vardır. İnşallah ona yer vereceğiz.

0: Bir diğer mesajımda selamünaleyküm, aleyküm selam ve rahmetullah. Ben Edirne'den Seyfül İslam Kinay. Tüm parçaları çok sevdiğim dedem Şeyh Musa, kıymetli amcalarım İsmail ve Ramazan'a, aziz Müslüman kardeşlerime, Kınay ve şanlı ailesine, Diyarbakır'da bulunan kıymetli nenem Fatime'ye, yeğenim Ahsen'e, ablama Fatime'ye ve Çağrı Radyo'da çalışan tüm kardeşlerime gönülden armağan ediyorum demişler. Batman'dan Edirne'ye bizler de selamlarımızı gönderiyoruz. Değerli dinleyicimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bir mesajımız Kayseri'den Hava Yaşar Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar diliyorum. Allah'ın rahmeti ve bereketi, nuru, şefkati tüm İslam aleminin üzerine olsun inşallah. Sıradaki eseri Diyarbakır'daki abim Recep Karayık için istiyorum. Selam ve dua ile kolay gelsin demişler. Bizler de kendine teşekkür ediyoruz. Batman'dan Kayseri'ye de kucak dolusu sevgiler, selamlar diyoruz inşallah.
1: Burada dağımı yaşadıkça zamana.
0: Ve Gaziantep'ten Mehmet Bulut Bey de bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleykümselam rahmetullah. Gaziantep'ten Mehmet Bulut. Hayırlı yayınlar inşallah. Sizden Şehitler Kervanı'ndan Eşalülü Bülbül eserini tüm dinleyicilere armağan ediyorum. Sizlerle Basman Aksa FM'ye selamlarımı iletiyorum. Allah'a emanet olunuz diyerek bir paylaşımı da var değerli dinleyicimizin. Öncelikli olarak söyleyeyim, eseri ben bulamadım maalesef, hakkını telal edeyim. Sıradaki parçaları değerli dinleyicimize armağan ediyoruz inşallah. Umarım bu eseri bizlerden kabul eder ve beğenirler. Sıradaki tüm parçaları daha doğrusu. Cenab-ı Hakk'ın varlık alemine ve ruhumuza nakşettiği en nadide duygu sevgidir. Sevgi, insanı Rabbine bağlayan ve gönülleri birleştiren eşsiz bir duygudur. Sevilmeye en layık olan hiç şüphesiz Allah Teala'dır. Zira O Vedud'dur. Sevgiyi yaratan, sevmeyi ve sevilmeyi insana öğretendir. Kur'an-ı Kerim'de iman edenlerin Allah sevgisi çok kuvvetlidir. Bakara Suresi 165. Şüphesiz ki Allah doğru söyler. Bir müminin kalbinde en değerli köşe Cenab-ı Hakk'ın sevgisine ayrılmıştır. Ayrıca mümin, Rabbini sevmenin bir gereği olarak gönlünü Allah Resulü'nün sevgisiyle doldurur. Tüm mahlukata rahmet nazarıyla bakar. Allah'ın sevgisine layık bir kul olabilme gayreti taşır. Allah'ı ve Peygamber'i sevmek, imanın lezzetine varmaktır. Nitekim sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, şu üç özellik kimde bulunursa o kişi imanın tadını erer. Allah ve Resulünü herkesten çok sevmek, sevdiği kişiyi sadece Allah için sevmek, ateşe atılmaktan nasıl korkuyorsa imandan sonra küfre dönmekten de öylece korkmak buyurur. Buhari İmam 9. Evet değerli dinleyicimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Güzel paylaşımlarıyla programımıza renk kattılar. Rabbim kendilerinden razı olsun. Sıradaki parçaları bizler de değerli dinleyicimize armağan ediyoruz inşallah.

Evet, iki güzel eserle birlikteliğimize devam edelim. Murat Yaman'dan Verilen Sözdür ve Kardeşlik Çağrısı'ndan Güneşe Bak eseriyle programımıza devam ediyoruz değerli dinleyenler. Eserlerin bitiminde yine sizlerle birlikte olacağız inşallah. Mesajlarınızı bekliyoruz.

İSAM Ümitimiz Sesi 99.1 Batman Aksa FM frekansında ortak yayınıyla programımız tüm güzelliğiyle devam ediyor değerli dinleyenler. 9 Kardeş Radyo ortak yayınında sizlerle birlikteyiz. Verilen söz Murat Yaman'dan bu güzel parçaya yer verdik ve kardeşlik çağrısından Güneşe Bak eserini dinledik değerli dinleyenler. Sıradan Mustafa Altıntop'tan Rehber Hüseyin eserimiz olacaktır inşallah. Diyarbakır Çermik'ten Esma Öztürk Hanım bizlerden istemişler. Selamünaleyküm ve aleykümselam rahmetullah. Diyarbakır Çermik'ten Esma Öztürk, Mustafa Altıntop'tan Rehber Hüseyin parçasını istiyorum. Eseri sizlere ve tüm dinleyicilere gelsin. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile diyerek mesajlarını bitirmişler. Bizler de kendilerine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Özellikle bu güzel parçamızı değerli dinleyicimiz Diyarbakırlı Çermik'ten bizlere kulak veren değerli dinleyicimiz Esma Öztürk'e ve değerli ailesine armağanımız olsun inşallah. Adana'dan İzzet Bey de bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleykümselam rahmetullah. Ben Adana'dan İzzet, İzbe Zindanesi'ni istiyorum. Eser tüm Müslümanlara, Yusufi abilere, İzzettin Baykal, Mehmet Aktaş, Seyfettin Yaşar, Cemal Aktaş, Mustafa Yıldırım, Hikmet Şahin ve ortak yayınında olan bütün kardeşlerime armağan ediyorum. Hayırlı yayınlar olsun, Allah'a emanet olun diyerek mesajlarını bitirmişler. Bizler de kendilerine teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Arka plan filmimizi istek parça olarak bizlerden istemişler. İnşallah yer vereceğiz diyelim. Selamünaleyküm ve aleykümselam rahmetullah. Şanlıurfa. Şanlıurfa Siverek'ten Rahime Betül, Üveys Tura'dan Bilmeden eseni istiyorum. Eser aileme ve tüm dinleyicilere gelsin. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile direkt mesajlarını bitirmişler. Allah razı olsun efendim. Haklarınızı helal edin. İstek parçaya yer veremeyeceğim. Çünkü bu eser arşivimizde bulunmamaktadır. Sıradaki tüm parçaları özelde Şanlıurfa Siverek'ten bizlere kulak veren Rahime Betül Hanım'a ve değerli ailesine armağan ediyoruz bizler de. Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar. Ben Diyarbakır'dan Ervanur Kurt. Sıradaki Kürtçe eseri anneme, Rehber TV'de çalışan babama, abime ve kardeşime, babaanneme, amcalarıma, halama, dayılarıma, teyzelerime, yengelerime gelsin. Allah'a emanet olun. Selametle kalın inşallah. Allah İsrail'i yerle bir etsin inşallah diyerek mesajlarını bitirmişler. Bizler de kendilerine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İki güzel eserle birlikte elimize tekrardan devam ediyoruz efendim. İzbe Zindan. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Adana'dan İzzet Bey bizlere ulaştılar. Arka plan firmamıza olarak yer veriyorsunuz. Özel olarak yer vermenize gerek yok demişler. Bizler de kendilerine teşekkür ediyoruz. İstek parçalarımızın sıradaki eserleri kendilerine armağan ediyoruz bizler de. O zaman sıradaki istek parçamız Mustafa Altıntop'tan Rehber Hüseyin'in şiirinin eserimiz olacaktır inşallah. Sizleri bu güzel eserimizle baş başa bırakıyoruz.

Evet, muhabbetnamedeki birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor ve gelen mesajlarımızı aktarmaya devam edelim bizler de. Selamünaleyküm, ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar Muhammed Taha'dan. Ya Muhammed parçasını çalarsanız sevinirim değerli eşim Hatice ve selamlarımla Hatice ablama ve Çağrı efendim dinleyicilerine gelsin. Ey Muhammed, biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Enbiya suresi 107. ayet-i kerime mealini bizlerle paylaşmışlar. Şüphesiz ki Allah doğru söyler diyoruz. İstek parçanızı sıraya bıraktık efendim. İnşallah birazdan yer vereceğiz. Diyarbakır'dan Ümmü Muhammed Yusuf bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleyküm selam ve rahmetullah. Ben Diyarbakır'dan Ümmü Muhammed Yusuf. İstek parçamı ve diğer parçaları başta Orsak Radyolara, şehitleri ve ailelerine, muhacirleri ve ailelerine, Yusufilere ve ailelerine, çok değerli kıymetli dava arkadaşım eşime, oğlum Muhammed Yusuf'a, gelinimiz yine ve çok sevdiğim biricik torunum Şehide Nur'a, ellerinden öperek kaynanama, ablalarıma ve ellerine, ailelerine ve abilerime ve ailelerine, kız kardeşim Nuriye ve bütün yeğenlerime, bütün mümin ve müminelere, mücahit ve mücahidelere, Filistinlere, Gazze'lilere, Yemen'e, Lübnan'a, İran'a, Doğu Türkistan'a, bütün şehitlere, bizi dinleyen bütün akrabalarıma ve Ümmet-i Muhammed'e armağan ediyorum. Sana gelsin ve ailene gelsin demişler. Bizler de kendilerine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bayramdır o gün bana, anlatın haber. Yusufi abilerden dua talebinde bulunmak istiyorum. Sağlık ve borçlarımızın bitmesi için dua istiyorum. Dua eder, dua bekleriz. Allah'a emanet olun. Sizden Derviş Masor'dan Hazreti Ali ile ilgili olan Şer Ali, Rehber Ali parçasını istiyorum. Rabbim Siyonistleri ve yandaşları kahri perişan etsin, yerli yeksan etsin diyerek mesajlarını bitirmişler. Bizler de kendine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Vakit kalırsa inşallah yer vereceğiz. Ondan önce Muhammed Taha'dan Ya Muhammed eseriyle birlikte elimize devam edelim. Eserin bitimini elinden sizlerleyiz efendim.

Evet, hiç vakit kaybetmeden gelen mesajlarımızı aktarmaya devam ediyoruz. Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Sıradaki parçayı özellikle eniştem Murat Aslan'a, ablalarıma, yeğenlerime ve şehide Nur'a gelsin. Bir dinleyicimizden gelen mesaj. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bir başka mesajımız Adana'dan Hikmet Şahin bize ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Adana'dan Hikmet Şahin. Bilal Güler'den Çipke Barani eserini çalarsanız sevinirim bu eser. Yılmaz Şahin, Ali Korkmaz, İzzettin Akbulut, Mehmet Cengiz, Serdar Özdemir, Mehmet Ata Güçken, Bedri Çiftçi ve bütün dinleyicilere gelsin ve selam diyerek mesajlarını bitirmişler. Bizler de kendine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İki eser ard arda vereceğiz. Eserlerimiz yetişmesi adına. Derviş Masor'dan Şer Ali ve Çipke Barane Bilal Güler'den bu esere yer vereceğiz. Diyarbakır'dan Ümmü Muhammed Yusuf Şer Ali parçasını bizlerden istemişlerdi. Ve Adana'dan Hikmet Şahin dinleyicimizden gelen istek parçamız Çipke Barane eseriyle sizleri baş başa bırakalım. Eserlerin bitimini yeniden sizlerle izleyiz inşallah.

Evet, haklarınızı helal edin. Eseri arada kesmek zorunda kaldım. Saatlerimiz 11.41'i göstermekti. Biz de aynen sürenin sonuna yaklaşıyoruz. Elimizden geldiğince tüm mesajlara, eserlere yer vermeye çalışıyoruz. Şiirler Kervanı 8'den Sene-i Şehit eserini de arka plan fönümüzü olarak yer verelim. Diyarbakır'dan Şehadet Hanım bizlerden istemişlerdi İsek parça olarak ama vakit yetişmeyeceğinden dolayı arka plan olarak yer veriyoruz. Selamünaleyküm, ben Diyarbakır'dan Şehadet. Hayırlı bereketli yayınlar olsun. Nasılsınız? İyisiniz de inşallah. Elhamdülillah efendim, bizler iyiyiz. Sizler de iyisinizdir inşallah. Şehitler Kervanı'nın Sana Şehit Özlemim Var içinde eserini çalar mısınız? Selam ve dua ile Allah'a emanet olun. Ali İmran Suresinin 170. ayet-i kerime mani bizlerle paylaşmışlar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Allah yolunda öldürülenler sakın ölü sanma. Bilakis onlar diridirler, Rableri katında rızıklanırlar. Şüphesiz ki Allah doğru söyler diyoruz. Diyarbakır'dan bizlere kulak veren Şahit Hanım'a teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bir diğer mesajımız Diyarbakır'dan da gelmiş. Selamünaleyküm, aleyküm selam, rahmetullah. Ben Diyarbakır'dan Nuriye. Sıradaki parçayı enişten Murat Aslan'a, ablalarım Hanife, Remziye, Kumriye ve bütün yeğenlerime ve yeğenim Şehide Nura ve bütün Müslümanlara gelsin demişler. Bizler de kendilerine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Selamünaleyküm. Ben Adana'dan Muhammed Yahya Özbay, Grup Genç'ten Umuda Sözüm İlahisini tüm müvahhid Müslümanlara, Haziran ayı şehitleri Aziz Susa şehitlerine, ocağın ayazı bahara çevirene, peygamber sevdalarına, tüm dava adamı ve kadınlarına ve radyomuzun ailesine armağan ediyorum demişler. Bizler de kendilerine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sıraya bıraktık. Vakit kalırsa yer vereceğiz inşallah. Sedat Uçan'dan Ey Nebi tüm Yusufilere gelsin demiş bir diğer dinleyicimiz. Evet, Diyarbakır'dan Tuğba Kurt da bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm, ve aleyküm selam ve rahmetullah. Ben Diyarbakır'dan Tuğba Kurt. Nasılsınız abla? İyisiniz inşallah. Elhamdülillah efendim. Sizler de iyisinizdir inşallah. Zalaca eseri. Eşime, çocuklarıma, anneme, ablalarıma, ablama, abilerime, kardeşlerime gelsin. Allah'a emanet olun, selametle kalın. Allah İsrail'i kahhar ismiyle kahri perişan eylesin demişler. Amin diyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Allah razı olsun. Evet, Adana'dan bizlere ulaşan Muhammed Yahya Özbay, Grup Genç'ten Umuda Sözüm eseni bizlerden istemişlerdi. Son bir mesajı okuyarak yer vereceğiz inşallah. Selamünaleyküm, aleyküm selam, rahmetullah. Ben Meytebi Cezaevinden Bilal Aslaner, Engin Oyan'dan Yasin Böre'ye yazılmış bir şiiri rica ediyorum. Filistin'in onurlu halkına, Hamas'a, Hüdapara Camiası'na, Selçuk Çevik, Cevat Öztürkçü, Emrah Yılmaz, Ercan Altın ve tüm koğuş arkadaşlarıma armağan ediyorum. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun diyerek mesajlarını bitirmişler. Rabbim kendilerinden razı olsun inşallah. Tabi vakitte özgürlüğüne de kavuşmayı nasip eylesin diyelim. Mektebi cezaevinde bulunan Bilal Aslaner ve koğuş arkadaşlarına özel olarak sıradaki parçayı bizler de kendilerine armağan ediyoruz inşallah efendim. Eserlerine yer veremiyoruz maalesef vakit ayrılığından dolayı, haklarınızı helal edin lütfen. Muhabbetname programı 9 Kardeş Radyo ortak yayınıyla sizlerle birlikteydik değerli dinleyenler.

Evet, bugün programımızı Basmanak'ta FM stüdyosundan gerçekleştirdik. Değerli dinleyenler, Bingöl, Bingöl FM, Siirt, Botan FM, Mardin, Cemre FM, Diyarbakır, Çare FM, Gaziantep, Kervan FM, Van, Serhat FM, Adana, Vusat FM, Urfa, Radyo Urfa olarak ortak yayınında sizlerleydik. Bizlere vakit ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Radyo başlarında bizlere kulak veren tüm değerli dinleyicilerimize teşekkürlerimizi iletiyoruz. Rabbim bizleri ve sizleri razı olduğu kullarını eylesin diyelim. Evet, şimdilik huzurlarımızdan ayrılıyoruz ama birbirimizin dualarında buluşmak temennisiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esenlerine yer veremediklerimiz oldular. Haklarınızı helal edin lütfen efendim. Esselamun aleyküm.

0: Nova Spor Baskı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanan Takvim Yaprağı başlıyor.
1: Akıp giden zamanın, yaprak yaprak azalan ömrün, önemli veya özel olduğu için beklenilen günlerin duvarlardaki habercisi. Takvim Yaprağı. Takvim Yaprağı başlıyor.

Takvim yaprağından merhaba. Bugün 3 Haziran. Günün ayeti. Allah, yeryüzünde kaç yıl kaldınız diye sorar. Bir gün veya günün bir bölümü kadar kaldık. İşte saymakla görevli olanlara sor derler. Allah buyurur. Pek kısa bir süre kaldınız. Keşke bunu dünyada iken bilmiş olsaydınız. Mü'minun suresi 112, 113 ve 114. ayetler. Günün hadisi. İbni Ömer radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah aleyhissalatu vesselam benim iki omuzumu tuttu ve dünyada sanki bir garip veya bir yolcu gibi ol buyurdu. İbni Ömer radıyallahu anh şöyle derdi. Akşama ulaştığında sabahı gözetme. Sabaha kavuştuğunda da akşamı bekleme. Sağlıklı anlarında hastalık zamanının için, hayatın boyunca da ölümün için tedbir al. Kaynak Buhari, Müslim. Günün sözü. Dünya 3 gündür. Dün geçmiştir. Elinde ondan bir şey yoktur. Bugün içinde bulunduğun andır. Bunu ganimet bil, değerlendir. Yarın gelecektir. Fakat yetişip yetişmeyeceğini bilmiyorsun. Takvim yaprağımızın bugünkü konusu, dünya ve ahiret dengesini gözetebilmek. Hızla geçip giden dünya hayatı, inançlı insanlar için ahiretin kazanıldığı bir tarladır. Orada insanın duygularını cezbeden nefsani arzular ve kendisini esir alabilecek maddi menfaatler de vardır. Kalıcı yurt olan ahiret hazırlığı da orada yapılır ki bu dünyaya gelişimizin amacı da odur. Cennet de orada kazanılır, cehennem de. Oradaki zevklere düşüp ahireti unutmak da yanlıştır. Dünyadan el etek çekip uzak durmak da. Doğru olan Allah'ın izin verdiği ölçülerde dünya nimetlerinden faydalanıp ahireti kazanma gayesini unutmamaktır. Gerçek zühd ve zahitlik bir lokma, bir hırkayla zillet ve acizlik içinde yaşamak değildir. Allah Resulü'nün buyurduğu gibi zahit olmak, dünyaya rağbet etmemek, kişinin helal olan şeyleri kendisine haram kılması veya malını dağıtıp tüketmesi demek değildir. Bilakis zahid olmak, elinde olan şeylere Allah katında olanlardan daha fazla güvenmemek demektir.

Çünkü Müslümanlardan beklenen ahireti hedef edinerek dünya hayatını imar etmek için çalışmasıdır. Sözün özü. Çocuklarınızı kendi zamanlarının şartlarına göre yetiştirin. Hazreti Ali radıyallahu anh. Günün duası. Allah'ım, Müslümanlar olarak canımızı al. Bizi Müslümanlar olarak dirilt. Rezil olmadan ve fitneye uğramadan salih kullarının arasına dahil eyle. Amin. Takvim yaprağından hayırlı günler.

0: Nova Spor Baskı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanan takvim yaprağı sona erdi.
1: Şimdi reklamlar.
2: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, abiye 1500, ferace 1400, takım 1200, elbise 1200, pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
3: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde, evinize değer katar. Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres Batman Merkez. Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniği'ni tercih edin. Instagram @dunya Adis Batman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası. Gönül Caddesi Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA. Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi zemin katta. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak, numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6, numara 34. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres, Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmette karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52 Eski Çınar Market karşısı.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
5: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yer kendine mahsus sarsıntısıyla sarsıldığı, Yer içindeki ağırlıklarını dışarıya çıkardığı ve insan ona ne oluyor dediği zaman, işte o gün yer senin Rabbinin ona vahyetmesiyle kendi haberlerini anlatır. O gün insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için mahşer yerine gruplar halinde çıkarlar. Kim zerre kadar bir iyilik yapmışsa onun mükafatını görür. Kim de zerre kadar bir kötülük yapmışsa onun cezasını görür.

0: Kur'an'ın rehberliğinde kalplere uzanan manevi bir yolculuk başlıyor. Mehmet Ali Altun Hoca ile tefsir dersleri her pazartesi saat 16'da canlı yayınla Aks FM'de sizlerle buluşuyor. Ayetlerin hikmetini ve derin anlamlarını birlikte keşfetmek, Kur'an'ın nuruyla gönülleri aydınlatmak için bu manevi sohbete siz de kulak verin. Unutmayın, Kur'an ile aydınlanan kalpler hakikate daha yakındır. Mehmet Ali Altun Hoca ile tefsir dersleri her pazartesi saat 16'da canlı yayında sizlerle. Ailenizin radyosu 99.1 Aks FM'de.
1: Kaliteli bir yayın için biz de sizi dinliyoruz. Her türlü görüş ve önerileriniz için irtibat telefonlarımız 0488 215 5959 ve 0552 754 7172. www.aksfm.com.tr. Aks FM, sizin sesiniz, sizin radyonuz.

Sehl İbni Sa'd'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: Allah yolunda Allah'ın rızasını kazanmak için sınırda bir gece nöbet beklemek dünyadan ve dünyadaki bütün şeylerden daha hayırlıdır. Sizden birinizin kamçısının cennette işgal ettiği yer dünyadan ve dünyadaki bütün eşyalardan daha hayırlıdır. Bir kulun Allah yolunda savaşta akşamleyin veya sabah erken vakitteki yürüyüşü de dünyadan ve dünya üzerindeki tüm şeylerden daha hayırlıdır.

hoş gelecek Seda. Gönlünüze huzur verecek bir radyo kanalı mı arıyorsunuz? O zaman doğru frekanstasınız. 99.1 Aksa FM.

0: sensiz bayram olmuyor gel. Sensiz ben çok yalnızım. Sensiz bayram.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, sizi yaratıp yeryüzüne yayan O'dur. Sonunda yalnız O'nun huzurunda toplanacaksınız.

0: reklamlar.
1: Uyku konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişi özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın, size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın, iyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi Yanı, Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim 0542-621-6847. Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi. Evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler. Güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı, numara 16.
2: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, abiye 1500, ferace 1400, takım 1200, elbise 1200, pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
3: Salmanlar Teknik Irdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55. GSM 0531 872 8325 0535 331 4129.
1: Çekiliş başladı. 2 adet 2026 model Ford Puma sahibi olmaya hazır mısınız? Beklenen büyük kampanya başladı. Öncümar ve Erzanhom Türkiye'de ses getirecek dev çekiliş kampanyasıyla karşınızda. 20 Eylül tarihine kadar yapacağınız her 1500 TL'lik alışverişe bir çekiliş hakkı. Üstelik her 1500 TL ve katlarında ekstra çekiliş hakkı kazanma fırsatı. Tam 2 adet 2026 model Ford Puma. Ayrıca 2 adet Beko buzdolabı, 2 adet çamaşır makinesi, 2 adet televizyon, 2 adet dikey süpürge, 2 adet bulaşık makinesi ve 2 adet mikrodalga fırın sizleri bekliyor. Üstelik tüm bu ödüller hem Öncümar müşterilerine hem de Erzanhom müşterilerine ayrı ayrı dağıtılacak. Alışverişini yap, çekilişe katıl, büyük ödüllerden birinin sahibi sen ol. Öncümar ve Erzanhom, kalitede öncü, kazançta iddialı. Dünya Mar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızla kaliteli alışverişin adresi Dünya Mar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünya Mar Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman.

0: Dünya Amar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescid yanı. Instagram: @batmansinyal. İletişim 0534 841 0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer. Şok şok şok. Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi, doğru karar. Adres: Meydan Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, 2000 İş Merkezi Karşısı, numara 2. GSM 0536 250 62 24. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

0: Mesle FM'de haberler başlıyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm. Hayırlı günler değerli izleyenler. Günün içinden bülteniyle karşınızdayız. Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktaracağız. Öncelikle dünden bugüne yansıyanlar bağlamında hazırladığımız başlıklarımızı, manşetlerimizi görelim. Sonrasında detaylandıracağız. Değerli izleyenler, sözde bir ateşkes olsa da İran-ABD hattında gerilim devam ediyor. Son ateşkes ihlallerine karşı söz konusu ABD ve İran hattındaki gerilim nedeniyle ABD'nin ateşkes ihlallerine karşı İran'ın da misilleme operasyonları devam ediyor. Konuyla ilgili gelişmeleri birazdan paylaşıyor olacağız. Aylar sonra bir kez daha Kasam Sözcüsü Ebu Ubeyde kameraların karşısına geçti. Önemli açıklamaları vardı. Hem Gazze direnişinin devam edeceği, hem ateşkesin sürdürülebilirliği, hem de İslam coğrafyasına özellikle de hac farizasını ifade eden hacılarla ilgili bir takım vurguları vardı. Birazdan detayları paylaşıyor olacağız. Lübnan hattında da sözde bir ateşkes var ve o ateşkes 45 gün daha uzatılırken bir taraftan da Siyonist terör rejiminin Lübnan'a yönelik devam eden saldırıları da sürüyor. Lübnan'daki son durumu da birazdan aktarıyor olacağız. İç gündemde özellikle de aile konusunda boşanan aileler bağlamında bir süresiz nafaka sorunu var ve bu sorun aileleri daha fazla parçalıyor ve yıpratıyor. Bu nedenle de süresiz nafaka meselesi ailevi sorunlar bağlamında önemli bir yerde önemli bir sorun olarak görülüyor. Bu nedenle de Anayasa Mahkemesi'nin bu konuyla ilgili özel bir toplantı yapacağı belirtiliyor yarın ve Anayasa Mahkemesi'nin bu toplantıda sorunu tamamen kökten çözme noktasında bir karar alması bekleniyor diyelim. Ve hafta sonu düzenlenen söz konusu konser, Türkiye tarihinin en yoğun katılımlı konserlerinden bir tanesiydi. Ücreti 5500 ile 34.000 arası değişiyordu ve tarihi rekor bir katılımla oldu ama özellikle de içeriği son günlerde yoğun bir şekilde konuşulmaya, tartışılmaya başlandı. Söz konusu konsere içeriğine yönelik, söz konusu sözde sanatçıya, rapçiye yönelik de bir takım tepkiler var. En son Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın baş danışmanı Oktay Saral'ın konuyla ilgili dikkat çeken açıklamaları oldu. Söz konusu konseri ve içeriğine tepkiler gösterdi. Çok daha fazlasını günün içinden bülteninde paylaşacağız. Haydi başlayalım. Körfez'deki ateşkes hattında gerilim sürüyor değerli izleyenler. ABD'nin saldırganlığına karşı İran misilleme operasyonlarıyla yanıt veriyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu ABD'nin Keşm Adası'na saldırısına karşılık Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD üslerini hedef aldı.
2: İran İslam Cumhuriyeti Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Keşm Adası'ndaki saldırıya cevap verdiklerini duyurdu. Misilleme operasyonuna dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Terörist Amerikan güçlerinin İran'ın Keşm Adası'ndaki ulusal egemenliğini hedef alan açık saldırganlığına tepki olarak, Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri, Kuveyt'teki Amerikalı işgalcilerin askeri üslerini hassas ve yoğun füze saldırılarıyla vurdu. Saldırıda hedef alınan üslerin imha edildiği ve Amerikan askerlerinin kaldığı sığınaklarının yıkıldığı belirtildi. İran'a saldırılar için ABD'ye topraklarını ve hava sahalarını kullandıran ülkelere uyarı yapılan açıklamada, "Vurkaç dönemi sona erdi ve saldırganlar cehaletlerinin ve pervasız maceralarının korkunç sonuçlarına katlanmak zorunda kalacaklar" ifadeleri kullanıldı. Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan bir diğer açıklamada ise Bahreyn'deki ABD üssünün de vurulduğu belirtildi. ABD'nin Keşm Adası'na saldırısına karşılık olarak gerçekleştirilen operasyonun ABD'nin gece saatlerinde Hürmüz Boğazı yakınlarında İran'a ait bir petrol tankerine füze saldırısı düzenlemesinin ardından geldiği kaydedildi. ABD, İsrail bağlantılı Panaya gemisinin İran donanması tarafından füzelerle hedef alındığı belirtildi. Bahreyn'deki 5. filo karargahına füze ve insansız hava araçlarıyla yapılan misilleme operasyonu hakkında yapılan açıklamada, daha önce saldırganlık durumunda farklı ve daha ağır bir karşılık verileceği konusunda uyarıda bulunmuştuk ve buna göre hareket ettik. Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin bozulmasının saldırgan Amerikan ordusu için ağır bir bedeli olacağını tekrar vurguluyoruz ifadelerine yer verildi.
1: Ve İran'ın ardından Filistin'le devam ediyoruz değerli izleyenler. Hamas, Gazze'de yönetimi devretmeyi reddettiği iddialarını yalanladı. Hareketin sözcüsü Hazım Kasım, bunun iş kardeşiminin saldırılarını sürdürmesine zemin hazırlamaya amaçlayan yanıltıcı yalanlar olduğunu belirtti.
2: Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, Gazze yönetimine dair iddiaları reddetti. Hamas sözcüsü Hazım Kasım yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Barış Kurulu'ndaki bazı tarafların Hamas'ın Gazze'de idareyi bırakmak istemediği yönündeki iddialarını yalanladı. Kasım, söz konusu iddiaların Siyonist rejimin saldırılarını sürdürmesine zemin hazırlamak amacıyla ortaya atılan yanıltıcı yalanlar olduğunu vurguladı. Hamas sözcüsü, güvenlik dahil olmak üzere idarenin tüm alanlarını, üzerinde anlaşmaya varılan ve hali hazırda Kahire'de bulunan ulusal komiteye devretmeye hazır olduğunu kaydetti. Kasım, Gazze'yi yönetecek ulusal komitenin çalışmalarının önündeki en büyük engelin, işgal rejimi ve Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov olduğunu belirtti. Hamas sözcüsü Mladenov'un ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Anlaşması için ortaya koyduğu vizyona aykırı hareket ettiğine dikkati çekti. Mladenov'un tüm meseleleri tek konuya bağladığını aktaran Kasım, Barış Kurulu'nun Ulusal Konsey'in Gazze'ye girebilmesi veya çalışmaya başlaması için kaynakların sağlanması adına işgal rejimine baskı yapmaktan aciz kaldığını sözlerine ekledi.
1: İran ve Filistin'den sonra Lübnan'la devam ediyoruz değerli izleyenler. Siyonist işgal ordusu 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibariyle 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Siyonist işgalcilerin Lübnan'ı güneyine düzenlediği son saldırılarda bir çocuk, 12 sivil şehit oldu. Onlarca kişi de yaralandı.
2: ABD Başkanı Donald Trump'ın Lübnan'a saldırıların duracağı açıklamasına rağmen Siyonist işgal rejimi yine sivilleri vurdu. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Burç Şimali, Ebba ve Tibnin bölgelerini hedef alan saldırılarda biri çocuk, en az 5 kişi daha şehit oldu. Saldırılarda ayrıca 45 kişinin yaralandığı aktarıldı. Saldırılar sonrasında meydana gelen yıkımsa amatör kameralar tarafından kaydedildi. Lübnan resmi ajansı NEA'nın haberine göre işgal rejimine ait insansız hava aracının Sur kentine bağlı Hoş bölgesine düzenlediği saldırıda Suriye uyruklu 6 sivil katledildi. Nebatiye kentine bağlı Arap Salim beldesinde işgal rejimi tarafından düzenlenen saldırıda bir sağlık çalışanı şehit olurken Deir Zehrani Habbuş otoyolunda seyreden bir pikapın hedef alınması sonucu bir kişi yaralandı. İşgal rejimi savaş uçakları, Mercayun, Dibbin, Arit Dibbin peş peşe hava saldırıları düzenledi. Patlamalar nedeniyle çevredeki bazı ev ve iş yerlerinde maddi hasar meydana gelirken, Cedide, Mercayun beldesindeki bina ve dükkanların camlarının kırıldığı kaydedildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre, Siyonist işgalcilerin 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda şehit edilenlerin sayısı en az 3.468'e, yaralananların sayısı ise 10.577'ye yükselmişti.
1: Öte yandan Lübnan'da direniş de devam ediyor değerli izleyenler. Lübnan Hizbullah'ı Siyonist rejime karşı tavizsiz bir direniş sergiliyor. Hizbullah tarihi Kaşif Kalesi çevresindeki işgal rejimine ait araçları ve toplanma yerlerini hedef almaya devam ediyor. Gerçekleştirilen son operasyonlarda çok sayıda Siyonist hedef alındı.
2: Hizbullah, ateşkesi ihlal eden ve Lübnan'ı işgal etmeye çalışan Siyonist rejime karşı direnişini sürdürüyor. Güney Lübnan'daki işgal ordusu, mevzilerini hedef alan Hizbullah, patlayıcı yüklü insansız hava araçlarıyla gerçekleştirdiği saldırılarda en az 8 işgal askerini yaraladı. İbranice kaynaklar, Lübnan'ın güneyindeki operasyon bölgelerinde 2 askeri gücü hedef alan, tuzaklanmış 2 insansız hava aracının patlaması sonucu askerlerin yaralandığını bildirdi. Kaynaklar ayrıca yaralı askerlerin helikopterlerle tahliye edildiğini ve daha sonra tedavi için hastanelere nakledildiğini belirtti. İşgal ordusu, Lübnan'ın güneyinde bir askeri birliğin insansız hava aracıyla hedef alınması sonucu 2 askerin çeşitli derecelerde yaralandığını duyurmuştu. Hizbullah, Salı günü Lübnan'ın güneyindeki tarihi Şakif Kalesi yakınlarında toplanmış, işgal askerlerini topçu ateşiyle hedef aldı. Bunu aynı bölgedeki başka bir işgal askeri grubuna yönelik roket saldırısı izledi.

0: İç gündemle devam ediyoruz değerli izleyenler. Dünyanın ağır suçlamalar ve skandallar nedeniyle kapılarını kapattığı ABD'li rapçi Kanye West'in İstanbul'da konser vermesi büyük tepki çekti. Konserin sıradan bir müzik etkinliği olarak görülmeyeceğini belirten Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, konserde inanç ve medeniyet değerlerine aykırı söylemle karanlık sembollerin sergilendiğini ifade etti. Saral, organizasyonun arkasındaki odaklara dikkat çekerek Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı daha dikkatli olması konusunda uyardı.
1: Nazi sempatizanlığı, ırkçı söylenleri ve cinsel sapkınlık suçlamalarıyla Avrupa'da adeta

0: aforoz edilen Kanye West'in İstanbul'da konser vermesine izin verilmesine tepkiler büyüyor. Bir tepki de Cumhurbaşkanı Danışmanı Oktay Saral'dan geldi. Küfür içerikli konserin sıradan bir müzik etkinliği olmadığını vurgu yapan Saral, toplumun sürüklendiği küresel kültürel kuşatmanın tehlikesine dikkat çekti. İstanbul'da sahnelenen Kanye West konseri sıradan bir müzik organizasyonu olarak kabul edilemez. 118 bin genç, para vererek inancımıza ve medeniyet değerlerimize aykırı söylem ve sembollerin sergilendiği bir gösterinin parçası haline getirilmiştir. I am a God sözlerinin on binlerce kişi tarafından coşkuyla tekrar edilmesi üzerinde ciddiyetle durulması gereken bir tablodur. Saral, muhafazakar kesimin skandal konsere tepki vermemesine sitem etti. Daha da düşündürücü olansa muhafazakar kesimin de bu kültürel kuşatmanın bir parçası haline gelmiş olmasıdır. Sahne ışıkları altında gençliğimize dayatılan bu yabancılaşmaya kimsenin itiraz etmemesi vahimdir. Konserin sıradan bir müzik organizasyonu olarak değerlendirilemeyeceğini belirten Saral, arka planında farklı sembolik odakların bulunduğuna vurgu yaptı. Bu konserin arka planında başka odaklar var. Üstelik, okültizm ve karanlık sembollerle anılan Michel Lamy'nin de bu organizasyonun etrafında yer alması, meselenin yalnızca müzik ve eğlence olmadığını göstermektedir. Cumhurbaşkanı Danışmanı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı da bu tür etkinliklere izin verilmesi konusunda daha hassas davranması için uyardı. Kültür ve Turizm Bakanlığımızı, milletimizin manevi ve kültürel hassasiyetlerini ilgilendiren bu tür organizasyonlarda çok daha dikkatli olmaya davet ediyoruz. Bu milletin evlatları, küresel kültür endüstrisinin yönlendirmelerine değil, kendi medeniyet değerlerine sahip çıkmalıdır.
1: Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz değerli izleyenler. Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Faruk Dinç, özellikle Bingöl'de yaşayan engelli vatandaşların bazı sorunlarını meclis gündemine taşıdı.
0: Toplumun en dezavantajlı kesimlerinden olan engellilerin bazı kentlerde bürokratik işlem ve ulaşım gibi temel hakları zorlaştırılıyor. Bu kapsamda Hüdapar Mersin Milletvekili Faruk Dinç, mecliste düzenlediği basın toplantısında Bingöl'deki engelli platformları ve sivil toplum kuruluşları tarafından kendilerine iletilen mağduriyetlere geniş yer ayırdı. Engelli kardeşlerimizin başımızın üzerinde yeri var diyen Dinç, sürekli olan sağlık kurulu raporlarının yenilenmesi için engellilerin heyete yeniden sokulmasına tepki gösterdi.
2: Engelli bireylerden diyorlar sürekli. Yani sürekli bu rapor geçerlidir manasında, ibareli sağlık raporlarının geçerli olmasına rağmen yeniden istenmesi ve rapor yenileme baskısı oluşturulması. Yani raporu var ama tekrardan artık bu raporu isteyen neye göre, hangi yeteneğe göre, hangi ilme göre bunu da istiyor, o da ayrı bir konu.
0: Engellilere 90 biniş kotası ve 150 ile 200 lira kart parası alınmasını eleştiren Dinç, engellilerin ulaşımda yaşadığı sorunların çözümüne ilişkinde önerilerini sıraladı.
2: Kart ve vize işlemlerinin yeniden Bingöl Belediyesi tarafından yürütülmesi, kooperatif uygulamalarının ivedilikle denetlenmesi, mevzuata aykırı işlemlere karşı idari yaptırımların uygulanması, engelli bireylerin ücretsiz ulaşım hakkının herhangi bir biniş sınırı olmaksızın, yani 90 biniş falan sınırı olmaksızın eksiksiz bir şekilde uygulanması, kart vize sürelerinin 3-5 yıl aralığında sabitlenmesi, ulaşım hizmetlerine ilişkin kararlar süreçlerinin belediye meclis denetiminde alınması.
0: Dinç, halk tarafından kendilerine iletilen sorunların çözümü için mecliste vatandaşın sesi olacaklarını söyledi.
1: Değerli izleyenler, Türkiye'de il olmaya en yakın ve gerekli kriterleri taşıyan 24 ilçe belirlendi. Bir ilçenin il statüsü kazanabilmesi için özellikle en az 100 bin nüfusa sahip olması ve il merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta bulunması gerekiyor. Alanya, Tarsus, Çorlu, İnegöl ve Siverek nüfus yoğunluğuyla öne çıkan ilçeler arasında bulunuyor.
0: Türkiye'de uzun süredir zaman zaman gündeme gelen yeni iller oluşturulacak mı tartışması yeniden alevlenirken TÜİK, il olması beklenen ilçeler listesi belli oldu. Yapılan değerlendirmelere göre il olma potansiyeli en yüksek ilçeler arasında Türkiye'nin farklı bölgelerinden toplam 24 yerleşim öne çıkıyor. Buna göre Yüksekova, Midyat, Polatlı, Elbistan, Kahta, Kozan, Ünye, Ergani, Konya Ereğli, Lüleburgaz, Nazilli, Cizre, Bandırma, Erciş, Zonguldak Ereğli, Edremit, Fethiye, İskenderun, Manavgat, Siverek, İnegöl, Çorlu, Tarsus ve Alanya il olma kriterlerini taşıyor. İl statüsü kazanılmasına ilişkin tartışmalarda Türkiye İstatistik Kurumu'nun ortaya koyduğu bazı temel ölçütler referans alınıyor. TÜİK tarafından belirlenen kriterlere göre bir ilçenin il statüsü kazanabilmesi için büyük şehir merkezlerine uzaklık, nüfus, mevcut şehirleşme, ulaşım, art bölge, ekonomik çeşitlilik, eğitim durumu, sosyal ve kültürel gelişmişlik faktörleri öne çıkıyor. Özellikle bir ilçenin il statüsü kazanabilmesi için en az 100 bin nüfusa sahip olması ve il merkezine 30 kilometre uzaklıkta konumlanması gerekiyor. Antalya Alanya 371.547, Mersin Tarsus 358.510 ve Tekirdağ Çorlu 306.939 kişiyle nüfus yoğunluğu açısından öne çıkıyor. Bu ilçeleri Bursa İnegöl 306.004 ve Şanlıurfa Siverek 277.399 kişiyle takip ediyor. Diyarbakır Ergani'de 141.098 kişiyle yine il olma şartlarını taşıyan bölgeler arasında yer alıyor.
1: Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz değerli izleyenler. Çocuk cerrahisi operatör Doktor Mücahit'ten dil ve dudak bağı hakkında bilgilendirme yaptı. Dil ve dudak bağının özellikle bebeklerde emme sorunlarına, ilerleyen yaşlardaysa konuşma bozukluklarına yol açabileceğini belirten Dan, erken dönemde yapılan müdahalenin tedavi sürecini kolaylaştırdığını söyledi.
3: Sizlere çocuklarda sorun yaratabilecek...
0: Çocuk cerrahisi operatör doktor Mücahit Dan, çocuklarda görülen dil bağı ve dudak bağı hakkında İlka muhabirine konuştu. Dil ve dudak bağının fizyolojik olarak herkeste bulunduğunu belirten Tan, bazı durumlarda bu yapıların kısa, kalın veya gergin olmasının ciddi problemlere yol açabileceğini söyledi. Dil ve dudak bağının özellikle yeni doğanlarda emme sorunlarına yol açabileceğini belirten Tan, tedavi sürecinin oldukça kısa sürdüğünü söyledi.
3: Eğer yeni doğanda bu tür beslenme problemlerine yol açıyorsa, zaman kaybetmeksizin dil bağı ve dudak bağı kesilerek tedavi edilmiş olur. Bu işlem zor bir işlem değil. Çoğunlukla poliklinik şartlarında yaklaşık 4-5 dakika içinde bölgesel uyuşturularak koter cihazıyla ya da makasla kesilerek işlem tamamlanır.
0: Tan, dil ve dudak bağının her zaman hemen ameliyat gerektirmediğini kaydetti.
3: Dil bağı ve dudak bağı fark edildiğinde eğer ciddi bir beslenme problemi yaratmıyor, konuşma bozukluğu yapmıyorsa takip edilebilir. Takiplerinde eğer problem olduğu fark edilirse her dönem müdahale edilebilir. Hatta bazen biz ileri yaşlarda da atlanmış, müdahale edilmemiş dil bağını ve dudak bağlarını görüp ameliyathanede anestezi altında bu sefer keserek problemi düzeltiyoruz.
0: Ailelerin işlem konusunda endişe etmemesi gerektiğini vurgulayan Tan, erken müdahalenin önemini anlattı.
3: Özellikle erken dönem dil bağının ve dudak bağının ince olması, damarlanmasının az olması nedeniyle kesimi daha kolay, ağrı duymaları daha az olur. Kısa sürede bu problemden bebekler kurtulabilir. Dil bağı ve dudak bağında bazen arada kaldığımız durumlarda biz tercihimizi kesmekten yana kullanırız. Çünkü başta kesmek, müdahale etmek daha kolayken daha sonra ihtiyaç duyulduğunda poliklinik şartlarında bu işlem yapılamadığı için anestezi almak zorunda kalırlar hastalar. O yüzden böyle şüphede kaldığımız, arada kaldığımız durumlarda biz müdahale etmeyi daha uygun görürüz. Ama aileler takip etmek isterlerse...
4: Aksa FM'de haberler sona erdi.
5: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın, cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. Destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.
0: Batman Aksa FM'desiniz. Aksa FM, Aksa FM, Aksa FM.
6: Sizin sesiniz.

Übade İbn-i Samit'ten, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kim Allah'tan başka gerçek ilah yoktur, yalnızca Allah vardır, ortağı yoktur. Muhammed Allah'ın kulu ve Resulüdür. İsa da Allah'ın kulu ve elçisi, Meryem'e bıraktığı kelimesi ve Allah tarafından verilen bir ruh olduğunu, cennetin ve cehennemin hak olduğunu tanır ve gerçektir diyerek şehadet ederse, hangi amel üzerinde olursa olsun, Allah mutlaka onu cennete koyar. Müslim'in başka bir rivayetinde, Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed Allah'ın Resulüdür diye şehadet eden kimseye Allah cehennemi haram kılar.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun ki Allah'ın Resulünde sizin için Allah'ı ve ahiret gününü uman, Allah'ı çokça zikreden kimseler için alınacak güzel bir örnek vardır.

0: Şimdi reklamlar. Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
1: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde evinize değer katar. Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin

0: teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniğini tercih edin. Instagram @dunyadisbatman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası, Gönül Caddesi Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA. Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi Zemin Kat'ta. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak, numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6, numara 34. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres: Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın: 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres: Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52, Eski Çınar Market karşısı.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

sabah koşuşturması, bir şehirde öğle arası telaşı, bir başkasında evdeki sessizliğe karışan huzur ve tüm bu şehirleri, tüm bu gönülleri birleştiren tek bir adres. İstek Saati. İşte o ses. Kalpleri yeren ezgilerin, ruhlara dokunan ilahilerin sesi. Her şehirden, her frekanstan bir dua, bir niyaz, bir amin yükseliyor. İstek Saati.

0: istekleriniz, gönlünüzden geçen ilahiler, sevdiklerinize göndermek istediğiniz manevi selamlar. Hepsi bu programda bir araya geliyor.
1: Yakışmaz bize zille, kıyama kalksın ümmet, zulmün beyninde patlar.
0: İstek Saati hafta içi her gün saat 14'te Kardeş Radyolar ortak yayınında.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Cümleten selamun aleyküm değerli dinleyicilerimiz, kıymetli gönül dostlarımız. Ortak istek vaktinde bugün Bingöl'deyiz. Bingöl'den sesleniyoruz sizlere. Tüm dinleyicilerimizi sevgiyle saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın rahmeti, bereketi, hidayeti hepimizin üzerine olsun. Sürecek ömür boyu. Tarihlerimiz 3 Haziran Çarşamba. Takvim yapraklarımıza bakalım bugün neler paylaşılmış bizlerle. Günün ayeti kerimesi Enbiya suresinden şöyle buyuruyor Rabbimiz. Gün gelir semadan. Her can ölümü tadacaktır. Denemek için sizi kötü ve iyi durumlarla imtihan ederiz. Sonunda bize geleceksiniz. Günün hadisi şerifi Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Cehennem nefse hoş gelen şeylerle, cennet ise nefsin istemediği şeylerle çevrilidir. Evet değerli gönül dostlarımız, Allah nasip ederse 1,5-2 saatlik bir birlikteliğimiz olacak. Eserlerinize, isteklerinize, mesajlarınıza, duygu ve düşüncelerinize, dualarınıza ve beddualarınıza yer vermeye çalışacağız. Programımıza WhatsApp hattından katılabilirsiniz. Bilmeyen kardeşlerimiz için iletişim hattımızı hatırlatalım. 552-334-93-70 0552-334-93-70 Bu numaralardan bizlere WhatsApp üzerinden mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Gece biter gün. Her zaman olduğu gibi ilk eser bizden gelecek. Mahfuz Aktekin ile giriş yapacağız. Kıyam Türküsü adlı eserimiz. Şu anda sesimizin ulaştığı bütün dinleyicilerimize armağanımız olsun bu eser. Evlerinde, iş yerlerinde, araçları başında şu veya bu şekilde şu anda sesimizin ulaştığı tüm kardeşlerimize armağan olsun. Programımızın akabinde, eserimizin akabinde burada olacağız. Telefonlarınızı bekliyoruz.

Evet değerli dinleyicilerimiz, Mahfuz Aktekin'den Kıyam Türküsü adlı eserimizi dinledik ve devam ediyoruz. Mesajlarımız gelmeye başladı. İlk mesajımız Mehmet Şükrü Benzin Kayseri'den bizlere ulaşmış ve bir dua etmişler. Allah'ım bizim bir bayram telaşıyla kestiğimiz kurbanlar mı yoksa Gazze'de toprağa can feda eden o masumların kurbanı mı sana ulaştı? Ne olur bizi kahreden bu sessizliğimizle bırakma, akan gözyaşlarımızı affımıza vesile kıl ve evlatlarını sana adayan o yiğitleri tez zamanda selamete ulaştır. Amin diyoruz kardeşimizin bu güzel duasına. Evet, yine Diyarbakır'dan Hamdullah kardeşimiz selamun aleyküm kolay gelsin demiş. Aleyküm selam. Adım Ahmet Hamdullah, Diyarbakır'dan yazıyorum. Şehit Salahaddin Ahmet eserini istiyoruz. Rabbim büyük şeytan Amerika ve İsrail'i kahru perişan etsin, ateşleri bol bol olsun. Eserimize yer verirseniz mutlu oluruz demişler. Sıradaki eser sizin eser. Eser istemeyip sadece mesaj yazan kardeşlerimiz var. Onların mesajlarını okuyalım. Evet, selam demiş dinleyicimiz. Tarsus kapalı kadın cezaevinde A7 koğuşta çiçeğim kızıma baş tacıma Merve Nur'a. Ben annesi çok selam söylüyorum kızımın emaneti baş tacım demiş. Rabbim tez zamanda kavuşmayı nasip etsin inşallah. Evet, grup Ümmetten Selahaddin Ahmet adlı eserimizi dinleyelim. Akabinde sıradaki eserler için buradayız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, Grup Ümmet'ten güzel bir eser dinledik ve devam ediyoruz. Adana Tarsus'tan bir kardeşimiz. Selamünaleyküm, ben Adana'dan Adnan. Tarsus kapalı kadın cezaevinde bulunan eşime kucak dolusu sevgilerle gözlerinden öperim. Tüm umudum sende. Hepimiz seni bekliyoruz. Zindan Gülistan'dır bize neşidini. Eşime armağan ediyorum demiş. Evet, Grup Kervan'dan Zindan Gülistan'dır eserimize devam ediyoruz. Allah-u Teala tez zamanda kavuşmayı nasip eylesin. Hayırlı kapılar açsın tüm kardeşlerimiz için. Dinleyelim eserimizi, akabinde buradayız.

Kulaklasanız yine karşınızda sabır. Allah için ölüm zindan, bizler için değil fakir.

Evet, Bingöl'den Mutalip Evliyaoğlu abimiz bizlere ulaşmış. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hayırlı yayınlar. Ben Bingöl'den Mutalip Evliyaoğlu. Sizden hicrette bulunan kardeşim İbrahim Evliyaoğlu ve tüm abi ve kardeşlerime hicret ilahisini istiyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Bizden de Mutalip abimize gelsin eser. Grup Mavi Radan Yesrib yolunda adlı eserimizi dinleyelim. Akabinde sıradaki eserler için buradayız.

0: Evet değerli dinleyicilerimiz, saatlerimiz 14.25. Programımız tüm güzelliğiyle devam ediyor. Birbirinden güzel eserler ve mesajlar var sırada. Sırasıyla gideceğiz inşallah. Sıradaki eserimiz selamünaleyküm, hayırlı bereketli yayınlar olsun inşallah. Nasılsınız, iyisiniz? Aleykümselam, teşekkür ederiz, Allah razı olsun. Şehitler Kervanı'ndan Çiçektir Şehit eseri ricamdır. Eser sizlere, Yusufi Medrese'de bulunan azizlerimize, İzzetin Akbuluk, Mehmet Yeter, İbrahim Çelik, Rıdvan Aksu, Hacı Gökhan Dağtekin, Yunus Emre, Ökeş Hocama, Mustafa Fıstık, Adem Bilmez, Metin Kiraz, İbrahim Halil Ay, Abdullah Zengin abi, Mustafa Caymaz, İsa Yakak, Abdüsselam abilere, Serhat abime, Ferhat Adem hocama, Nurullah hocama, Vuslat FM ailesine ve diğer kardeş radyo çalışanlarına gelsin. Son olarak çocuklarım Bilal, Esra ve Ahmet Yasin'e gelsin. Allah'a emanet olun. Adana'dan İzzettin Baykal kardeşimiz, geçmiş bayramınız mübarek olsun demiş. Teşekkür ederiz sizlerin de. Çiçektir Şehit eserimizi dinleyeceğiz. Akabinde buradayız.
1: Mermileri, bombaları güle çeviren ölümsüzlük diyarının laleleri, davamızın kan çiçekleri, yolumuzun nurdan hüzmeleri, şehadet aşıklarının aziz öğretmenleri, cihadın korkusuz savaşçıları, ölümü diriliş ve direnişe çeviren yiğit kahramanlar, toprağa döktüğünüz o mübarek kanın her damlası yüzlerce çiçek açtı. Laleler, güller, sümbüller yeşerdi bu çorak topraklarda. Allah'ım onları rahmetinle sevindir.

Evet değerli dinleyicilerimiz, Grup Kervan'dan güzel bir eser dinledik ve devam ediyoruz. Sıradaki eserimiz Grup Özlem'den Kokusu Ahmet Olsun adlı eserimiz. Selamünaleyküm demiş Şanlıurfa Siverek'ten Rahime Betül kardeşimiz. Aleykümselam. Grup Özlem'den Kokusu Ahmet Olsun eserini istiyorum. Eser aileme ve tüm dinleyicilere gelsin. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile demişler. Ve bir mesaj ile bitirmişler paylaşımlarını. Her gün bin kere ölüyoruz. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, gençler, kimse bizi hissetmiyor mu? Gazze'den yükselen bu feryat sadece gökyüzüne değil, vicdan sahibi her insanın kalbine ulaşmalı. Batı dünyası rahatça yaşarken orada masum insanlar temel ihtiyaçlardan yoksun, çaresizce can veriyor. Bu acıya kör, bu çığlığa sağır kalma, zulmü durdurmaya gücümüz yetmiyorsa bile onu tüm dünyaya duyurmak borcumuzdur. Gazze'yi unutmayalım. Selametle demişler. Aleyküm selam. Allah razı olsun bu güzel paylaşımlarından dolayı. Evet, yine selamun aleyküm, iyi yayınlar, kolay gelsin demiş. Diyarbakır'dan katılıyorum diye mesajını belirtmiş kardeşimiz. Hacı Veysel 3 Nolu'da yatmakta olan Deniz Yıldırım, Aziz Alkaç, Veysi Demirören, Hüseyin Akkaya, Cengiz Bozkaya, Yakup Koşar. Öncelikle Allah Azze ve Celle sizlerin esaret bağlarınızı çözsün. Ben sizleri ailenize en kısa zamanda kavuştursun. Allahümme amin. Sıradaki bütün istekleri sizlere armağan ediyorum demiş. Allah-u Teala hayırlı kapılar açsın. Dinleyelim eserimizi Grup Özlem'den. Akabinde sıradaki eserler için buradayız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, saatlerimiz 14.38 ve programımız tüm güzelliğiyle devam ediyor. Sırada birbirinden güzel eserler var. Selamun Aleyküm demiş, ben Adana'dan Alettin. Aleyküm Selam. Muhammed Taha'dan Garip eserini istiyorum. Eseri Mehmet Yeter'e, Gergerli Yasin abiye, Yusuf Yosun Kaya'ya, Emre Yavuz, Velid Demir abiye, Mehmet Cengiz abiye, Şehmuz Göksu ve Gazze şehitlerine, Yusufi abilere, muhacirlere, Salih Yıldırım abiye, Abdullah Zengin hocama, bütün kardeş radyo dinleyicilerine gelsin selam ve dua ile demişler. Aleyküm selam. Bizden de Alaaddin kardeşimize armağan olsun eser. Dinleyelim, akabinde buradayız.

0: Evet değerli dinleyicilerimiz, Muhammed Saha'dan Garip adlı eserimizi dinledik ve devam ediyoruz. Selamun aleyküm, ben Bingöl'den Adem demiş dinleyicimiz. Aleyküm selam. Şehit Aytaç eserini çalabilir misiniz? Tüm 9 radyo çalışanlarına ve dinleyicilerine gelsin. Teşekkür ediyoruz. Bizden de Adem abimize gelsin. Şehit Aytaç, şehidimiz üzerine yazılan birçok eser var. Arama motoruna yazalım, bir tanesini seçelim. Sanatçı belirtmediği için.
1: Zannetmeyin hüznünüz.
0: Evet, dinleyelim akabinde inşallah. Sıradaki eserimiz Umut Mürar'a Güller Açmasa'da adlı eser sizlerle olacak.

Şehit Aytaç eserini dinledik ve Umut Mürare Güller Açmasa Da adlı eserimizle devam ediyoruz. Selamünaleyküm, hayırlı programlar diliyorum demiş. İstanbul'dan Hatice Ceren kardeşimiz, Umut Mürare Alemlere Rahmetsin eseri veya Güller Açmasa Da eserini istiyorum. Teşekkürler, İstanbul'dan Hatice Ceren diye mesajlarını bitirmişler. Umut Mürare'den Güller Açmasa Da adlı eserimizi dinleyelim. Akabinde sıradaki eserler için buradayız.

0: İstek Saati devam ediyor.
1: Evet değerli dinleyicilerimiz, Umut Mürare Güller Açmasa da adlı eserimizi dinledik ve devam ediyoruz. Sırada Ömer Karaoğlu Gündoğan da adlı eserimiz olacak. Selamun Aleyküm, ben Adana'dan İzzet demiş dinleyicimiz. Ve Aleyna Aleyküm Selam. Ömer Karaoğlu Gündoğan eserini istiyorum. Eser tüm Müslümanlara, Yusufi abilere, İzzettin Baykal, Serdar Özdemir, Mustafa Yıldırım, Mustafa Gülmez, Mehmet Cengiz, Muhammed Altun Kaynak, İrfan Sincar, Celal Özdemir'e, Hikmet Şahin ve ortak yayında olan bütün kardeşlerime armağan olsun. Hayırlı yayınlar, Allah'a emanet olun demiş. Teşekkür ediyoruz. Bizden de İzzet kardeşimize armağan olsun. Ömer Karaoğlu'ndan Gündoğan adlı eserimizi dinleyelim. Akabinde buradayız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, devam ediyoruz. Saatlerimiz 15.06 ve sıradaki eserimiz Şehit Seyit Kutub'un kaleme almış olduğu Kardeşim Sen Özgürsün adlı Arapça şarkımız, ilahimiz olacak. Esselamun Aleyküm demiş dinleyicimiz. Aleyküm Selam, iyi yayınlar. Ben Hasret Akkaya, Diyarbakır T2 kapalı cezaevinde olan abim Hüseyin Akkaya, Ahi Ente Hurrun parçasını armağan ediyorum. Teşekkür ederim demişler. Biz teşekkür ederiz ve Ente Hurrun eseri sizlerle.

0: Evet değerli dinleyicilerimiz, Sen Özgürsün adlı eserimizi dinledik ve devam ediyoruz.
1: Bu karanlık dünyanın aydınlık çocukları zannetmeyin.
0: Evet, selamünaleyküm demiş. Ben Urfa'dan Serkan. Şehit Hasan Saklanan eserini tüm Kudüs sevdalısı Urfalı kardeşlere, Kayseri'deki Şükrü Benzin'e, sizlere ve dinleyicilere armağan ediyorum demiş. Dinleyicimiz, teşekkür ediyoruz. Bizden de kendisine armağan olsun. Şehit Hasan Saklanan eserini dinleyelim. Akabinde inşallah sıradaki eserler için buradayız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, Sinan Zarar'dan Şehit Hasan Saklanan adlı eserimizi dinledik ve Grup Ümmet ile devam ediyoruz. Selamünaleyküm demiş değerli dinleyicimiz. Aleykümselam, ben Gaziantep'ten Mehmet Kaya. Sizden Şehit 13'ten Şehit İsmail parçasını istiyorum. Çalarsanız sevinirim. Bu parçayı şu anda bizi canlı yayında dinlemekte olan tüm kardeşlerimize, özellikle eşime ve çocuklarıma armağan ediyorum. Dua eder, dua beklerim demiş. Kardeşimiz, teşekkür ediyoruz. Bizden de kendisine ve ailesine armağan olsun. Grup Ümmet'ten Şehit İsmail eserini dinleyelim. Akabinde buradayız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, Grup Ümmet'ten Şehit İsmail adlı eserimizi dinledik ve Selami Güneş ile devam ediyoruz. Şehadet Güvercini adlı eser. Selamünaleyküm demiş dinleyicimiz. Aleykümselam. Selami Güneş, Şehadet Güvercini eserini tüm Yusufilere armağan ediyorum demişler. Adını vermeyen dinleyicimiz. Dinleyelim eserimizi, akabinde inşallah sıradaki eserler için buradayız.

0: ölüm gibi sarma şu bedenimi. Sarma şu bedenimi. Yazık olmasın bana. Delmesin mermi beni. Kafire tattırmadan en aşağılık zilleti. Kutludur o gün bana. Bulunca şehadeti. Bulunca şehadeti.
1: Değerli dinleyicilerimiz, saatlerimiz 15.28, yavaş yavaş programımızın da sonuna doğru geliyoruz. Son eserler. Selamünaleyküm Antalya'dan Batman'a selamlar demiş Molla Halil Aslan Graylaysini istiyorum. Grup Ümmet'ten Molla Halil eserini seçtik. İnşallah kardeşimizin istediği eser budur. Dinleyelim, bizden de kendisine armağan olsun. Akabinde buradayız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, devam ediyoruz. Selamünaleyküm demiş dinleyicimiz. Allah'ın rahmeti bereketi üzerimize olsun. Ben Şanlıurfa'dan İsa Yakak. Aleykümselam. Ender Tekin'den Mavi Emzikli Bebek parçasını tüm mazlum Müslümanlara, anneme, babama, kardeşlerime, Sumut filosu gönüllülerine, Yusufi abilere ve ortak yayın radyo dinleyicilerine, sizlere, Filistin'e, Gazze'ye, Doğu Türkistan, Myanmar, Arakan, Yemen, Sudan, İran, Suriye ve tüm mazlum coğrafyaya gelsin. Adana'dan İzzet Baykal'a gelsin. Allah'ın laneti İsrail, Amerika ve yandaşlarına olsun. Selam ve dua ile demişler. Aleyküm selam. Bir görsel, mesaj içeren bir görsel paylaşmış bizlerle kardeşimiz. Siz geçici bir dünyalık istiyorsunuz. Oysa Allah sizin için ahiret yurdunu ister. Enfal suresinden bir paylaşım yapmışlar. Teşekkür ederiz. Bizden de İsa kardeşimize armağan olsun eser. Dinleyelim, akabinde buradayız.

Değerli dinleyicilerimiz, Maviyem Zikri Bebek eserini dinledik. Grup Ümmeten Halil eserini ayrıca dinleyicimiz Aslan Gıray ailesine ve tüm Müslümanlara armağan etmiştiler. Unutmuştuk, belirtelim tekrardan. Evet, son iki eser. Selamünaleyküm demiş. Ben İhsan Alpyürek, Gaziantep'ten. Aleykümselam. Şehitler Kervanı'ndan Gecelere Sarıyorum Hüznünü eserini istiyorum. Bu parçayı Muhammed Said Fidancı abi cana armağan ediyorum. Rahman ona Şafi ismiyle tecelli eylesin. Rahman ona Şafi ismiyle tecelli eylesin. Rahman ona Şafi ismiyle tecelli eylesin diye dua etmişler. Amin diyoruz kardeşimize. Bizler de hayırlı şifalar diliyoruz. Gecelere Sarıyorum Hüznümü adlı eserimizi dinleyeceğiz. Akabinde inşallah son bir eser ve veda için buradayız.

0: Evet değerli dinleyicilerimiz, saatlerimiz 15.40 ve bugünlük de bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Son bir eser ile programımızı sonlandıracağız. Yetiştiremediğimiz eserleri belirtelim öncelikle. Sadat Uçan'dan Ey Nebi eseri tüm Yusufilere armağan edilmiş. Yunus Emre abimiz bizlerden Seyfullah Kartal'dan Aran Otlar eserini istemiştiler. Bizlere ve tüm ekibimize armağan etmiş, ayrıca dinleyicilerimize armağan etmiş Adana'dan Yunus Emre abimiz. Teşekkür ediyoruz. Maalesef yetiştiremedik. Sıradaki eser bizden de kendisine ve Adana'daki tüm kardeşlerimize armağan olsun. Son eserimiz ise Selamünaleyküm demiş Bingöl'den Ayşe kardeşimiz. Bilal'den Ahdaye ilahisini rica ediyorum. Şu an sizi kayınvalidemle beraber dinliyoruz. Ona ve tüm annelere armağan olsun. Hayırlı yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bilal Güler'den Ahdaye eseri son eserimiz. Evet değerli gönül dostlarımız, 9 Kardeş Radyo'nun ortak katılımıyla istek programındaydınız. Diyarbakır'dan Çağrı FM, Batman'dan Aksa FM, Van'dan Serhat FM, Mardin'den Cemre FM, Adana'dan Vuslat FM, Radyo'dan Radyo Urfa, Siirt'ten Botan FM ve Gaziantep'ten Kervan FM ile ortak yayındaydık. Bizleri yalnız bırakmayan tüm dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. İnşallah başka bir gün, haftaya çarşamba günü eğer ölmezsek, bir kazabeli olmazsa bizim günümüz Bingöl FM günü. O güne dek görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Şimdi reklamlar.
2: Uyku konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişi özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın, size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın, iyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi Yanı, Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim 0542 621 6847. Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi, evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler, güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı numara 16.
3: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Güristan Caddesi numara 32.
4: Salmanlar Teknik Irdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55, GSM 0531 872 8325 0535 331 41 29.
2: Çekiliş başladı. 2 adet 2026 model Ford Puma sahibi olmaya hazır mısınız? beklenen büyük kampanya başladı. Öncü Mar ve Erzan Home Türkiye'de ses getirecek dev çekiliş kampanyasıyla karşınızda. 20 Eylül tarihine kadar yapacağınız her 1500 TL'lik alışverişe bir çekiliş hakkı. Üstelik her 1500 TL ve katlarında ekstra çekiliş hakkı kazanma fırsatı. Tam 2 adet 2026 model Ford Puma. Ayrıca 2 adet Beko buzdolabı, 2 adet çamaşır makinesi, 2 adet televizyon, 2 adet dikey süpürge, 2 adet bulaşık makinesi ve 2 adet mikrodalga fırın sizleri bekliyor. Üstelik tüm bu ödüller hem Öncü Mar müşterilerine hem de Erzan Home müşterilerine ayrı ayrı dağıtılacak. Alışverişini yap, çekilişe katıl, büyük ödüllerden birinin sahibi sen ol. Öncü Mar ve Erzan Home. Kalitede öncü, kazançta iddialı. Dünya Mar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızla kaliteli alışverişin adresi Dünya Mar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünya Mar Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünya Mar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescit yanı. Instagram @batmansinyal. İletişim 0534 841 0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer. Şok şok şok. Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi doğru karar. Adres Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2000 İş Merkezi Karşısı numara 2. GSM 0536 250 6224. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
1: Reklamları dinlediniz.
5: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
2: Gözün aydın Batman. Aksa FM artık hep sizinle.
6: Ebu Musa el-Eş'ari'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir topluluktan kuşkulandığı zaman şöyle dua ederdi.

0: Şimdi reklamlar. Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
1: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık

0: perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 38 97. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim A. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde. Evinize değer katar. Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 34 72. Adres Batman Merkez. Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniği'ni tercih edin. Instagram @dunyadisbatman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası, Gönül Caddesi, Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA. Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi zemin katta. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak, numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6, numara 34. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres, Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52 Eski Çınar Market karşısı.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

0: Osman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Paksa FM.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Allah sizi önce bir topraktan, sonra da bir damla sudan yarattı. Sonra sizi çiftler kıldı. Onun bilgisi olmadan herhangi bir dişi gebe kalamaz ve doğuramaz. Herhangi bir canlıya ömür verilmesi de, onun ömründen eksiltilmesi de mutlaka bir kitapta yazılıdır. Şüphesiz ki bu Allah'a göre çok kolaydır.

etmek öylesine zor ki, bir karıncayı bile incitmedi ki, Ahmet diyarında açan bir çiçekti, insan değildi o sanki bir melekti.

haya ve takvan asrın osmanı. Davudi sesiyle kalpleri okşardı. Özü, sözü, gönlü insanlık riyası.

fesat çeteleri, zalim bozguncular, müminlere ölüm feryadını yazmıştı. Hâince, kalleşçe pusular kuruldu. Aytaç Hoca şehadetine kavuştu. Aytaç Hoca şehadetine kavuştu.

Şehadet ile geldi özlenen Musat. Yasin hocam geldi, ona kolların aç. Allah'ım, Allah'ım bizleri de bu kervana kat. Allah'ım bizleri de bu kervana kat.

0: Şimdi reklamlar.
1: Uyku konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişi özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın, size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın, iyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi Yanı, Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim 0542 621 6847. Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi, evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler, güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı, numara 16.
2: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi, numara 32.
3: Salmanlar Teknik Hırdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemiz